%7 defa %7 puzzle birikimi, başlangıçta %2 de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman, ki bunu Allah doldurur, kişi sadece Allah'a ulaşmayı diler, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Nefsinin kalbinde toplanan bütün %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru, kişinin nefsinin kalbini yarıdan çok nurla kaplar. %51 nurla kaplar. Bu o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ulaştığı takdirde nur %51'e vasıl olur ve kişinin kalbinin çoğu nur olur. İşte burası bir son mudur? Hayır, bu ruhun teslimidir. Sonra kişi dik yokuş açacaktır. Zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. Ve nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolacaktır. %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah teslim etmiştir. Daha sonra daimi zikre ulaşacak ve nefsinin kalbi %100 hasletlerle olacaktır. Bu nefsin teslimidir. Kişinin ruhu Allah'a teslim etmiş olmuştur. %51 nur birikimi. Fizik vücudu Allah'a teslim etmiş, teslim olmuştur. %81 nur birikimi. Nefs Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi. Burada biter mi? Hayır. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi munis olmuştur. Bitti mi? Gene bitmedi. Daha sonra bu kişinin nuru tamamlanır. Allah Teala nefsinin kalbi %100 nurla dolan, daimi zikre ulaşan bu kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Burası makamların en yükseği olan salah makamıdır. Kişi salihlerden olmuştur. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. İşte burada kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Demek ki ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. İslam teslimler demektir. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse İslam statüsü içerisine girer. Ama bunun demesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kişi cehennemden kurtulmak istiyorsa mutlaka ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Dilemediği takdirde bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde herkes için bu vasıflar mutlaka gerçekleşir. O kişi ya dünya hayatını yaşarken söylediğimiz standartlarda ruhunu 7 kat göklerden aşırarak Allah'ın zatına o kafileyle birlikte ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. O kişi vuslata erer. O kişi Allah'ın ermiş evliyası olur. Evliya dostlar demek, dost demek, veli dost demek, ermiş evliya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Velayet makamları konumuz, evliyalık makamları. Bir insan ne zaman evliya olur? Evli olmak, evliyalık, velayet makamının sahibi olmaktır. Velayet kelimesinin temelinde veli olmak var. Veli, dost manasına geliyor. Veliler Allah'ın dostlarıdır. Velayet Allah'ın dostlarına verdiği bir yetkidir. Öyleyse velayete baktığımız zaman fena, beka, züht, muhsünler, ullelbab, ihlas ve salah olmak üzere 7 kademe görünüyor. Fena, beka, züht, muhsünler, ullelbab, ihlas ve salah makamları. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolunda ilk adımı atmıştır.

Töreni olacaktır. Mürşidine tabi olacaktır. Sonra ne olacaktır? Mürşidine tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katı aşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerinde zikir süresini tamamlayacaktır. Sonra sitetin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla indi ilahiye yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olmak Allah'ın zatında yok olmaktır.

İşte bu nokta ifna olma, Allah'ın zatında yok olma noktası en an makamına işaret eder.

Ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve nefaha bihi min ruhi."

Ruh, bütün insanlara Allah-u Teala'nın onlar doğarken üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar doğduktan hemen sonra Allah'ın kendilerine ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıyadırlar. Mutlaka Allah-u Teala her doğan bebeğe ruhundan üfürür. Üfürülen ruh, vücudun mutlaka şeklini aynen alır. Yani fizik vücudun yok boşlukta kapladığı alanın hacmin bütününü doldurur. Ruh, fizik vücudun tam bir benzeridir. Eğer ruhunuzu görseydiniz, saçınızın her tanesi dahil olmak üzere sizin vücudunuzun aynı olduğunu görecektiniz. Vücutta hangi değişiklik olursa, ruhta da aynı anda o değişiklik oluşur. Ruh, mevcutların üzerine bina edildiği için vücutta değişen her şey ruhta da aynı standartlarda değişiklik gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte manevi tekamül bu dileğin arkasından tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allahu yeşrevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yeşri ileyhi men yuni. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Münip olmak veya yünip kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade eder. Kim yünip olursa aynı kelimenin iki ayrı kullanılışı yünip ve münip kelimeleri Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona yönel ve yettekuhu ona ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelen kişi birinci takvanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan evvel kişi takva sahibi değildir. İnsanlar zannederler ki İslam'ın beş şartını gerçekleştiren herkes takva sahibi olur. İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor diye hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın yedi safhası var. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. İkinci takva, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabiiyetidir. 14. basamak. Üçüncü takva, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmasıdır. 22. basamak. 21. basamakta ulaşır. 22. basamak teslimiyettir. 4. safa, fizik vücudunu Allah'a teslim eder.

Fizik vücut, Allah'a teslim olacaktır. Sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu daimi zikirle gerçekleşir. Ve sonra da iradenin Allah'a teslimi gelir. Ruh, veç, nefs. Veç, fizik vücut. Nefs, afetlerde olan nefsimiz. Ve irade. Kötüleri işlemekten bizleri men eden kuvvetin adı. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı Allah-u Teala'nın dizaynında bizim devreye girmemizin ifadesidir. Allah-u Teala insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Dileyen, dilediğini gerçekleştirir. Bu, dilediğini gerçekleştirmek iki ayrı cephede tahakkuk edebilir. Cephelerden bir tanesi, Allah'ın emrettiği istikamette bir olayın gerçekleşmesi. Yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Kim dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Soracak ve sonra da mürşidine, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka ulaşacaktır. Allah-u Teala ona vazgeçilmez bir sevgi verir. Kişinin ömrü varsa o kişi hayattayken mutlaka mürşidine Allah tarafından ulaştırılır ve tabiyetiyle beraber Allah'a doğru seyri suluka çıkması gereken ruh, vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Oradaki bütün ruhlarla beraber yola çıkmak için hazırlanır ve bir süre sonra birinci kata kadar çıkmaya başlar. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Çıkabilenler hangi kata kadar çıkabiliyorsa o katlarda birer birer kalacaklar. Grup grup. Ve yedinci kata çıkabilenler yedinci katta yedi tane alemi geçeceklerdir. Ve o geçenlerden her birisi o yedi tane alemin birinde kalacaktır. Bir kısmı hep alemlerin birinde kalacaktır. Böylece yedinci katta yedi tane alem geçilecek ve sondan son alem olan zikir hücrelerinde herkes zikrini tamamlayacaktır. Bu zikrin tamamlanmasından sonra kişiler Sitret-ül Münteha'ya ulaşacaklar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yani illiğine ulaşacaklar. İlliğinde Allah'ın zatında bütün ruhlar yok olacaklar. Ne olmuştu?
Allah ruhundan insanlara üfürmüştü. O ruh bir insanda, o kişi kendisini, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar kaldı. Allah'a ulaşıp durmayı dileyinceye kadar kaldı. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruh vücudundan ayrıldı. Ve Allah'a doğru giden kafileye katıldı. Böylece önce birinci kata çıkacak. Oradaki çimenler üzerinde bir süre kalacak. Ötekiler ikinci kata çıkacaklar. Çıkabilenler daha sonra 3., 4., 5., 6., 7. katlara çıkacak. 7. katta 7 tane alim geçerek Allah'a ulaşacaklar. Ama yola yeni çıkan kişi 1. katta bir süre çimenler üzerinde kalacaktır. Diğerleri 2. kata kadar yükselecektir. 2. katta suvarılma havuzları söz konusu. O suvarılma havuzlarında suvarılmalarını tamamlamayanlar tamamlayacaktır. Tamamlamış olanlar sağ tarafta bulunan sadece 3 duvarı bulunan 2 duvar bir de çatıdan oluşan bir kesimde secdede kalacaklardır. Bu secdede kalanlar sonra 3. kata çıkacak. Köşk mescitte secde edecekler. Sonra 4. kata çıkacaklar. Sonra 5. kata yükselecekler. Beytül Makdes, Beytül Haram ard arda gelecek. En nihayet 7. kata yükselecekler. 7. katta 7 tane alemden geçecek. Evvela ümmül kitaba zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşacak bütün 7. kata çıkabilenler, sonra herkes kendi kader hücrelerini görecek orada. Ve soldan sağa doğru bir yolculuk başlayacak. Birinci gidecekleri yer ümmül kitap. Bir apartman büyüklüğünde bir kitap, ümmül kitap. Bir sayfası açık. Buradan yolculuk devam edecek. Ümmül kitaptan sonra Kudret Denizi'ne ulaşılacak. Kudret Denizi'ne cinlerin dalması söz konusudur. Ruhlar da burada Kudret Denizi'ne dalanları göreceklerdir.

Ora, bakalım Mahmut. Peygamberlerin, yani nebilerin ve nebi olmayan veli resullerin nikahlarının kıyıldığı yere gelinecektir. Sonra Divan-ı Salihin ne ulaşılacaktır? Sonra zikir yücelerine, zikir yücelerinden sonra da zikir sayısı tamamlandığı zaman yukarıya doğru bir yolculuk yapmak üzere kişiler ulaşacaklardır. Ve gök katları açılmıştır. Allah-u Teala'nın zatına ruhlar buradan Sitet-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselerek indi ilahide Allah'ın zatına, Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatına ulaşacaklar ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bu olay seyri sülüktür. Bu seyri sülük kişiyi fena makamının sahibi yapar. Kim? Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmışsa, o kişi Allah'ın zatında fani olmuştur, yok olmuştur. O kişi fena makamının sahibidir. Bundan sonra kişinin zikri artacak. Beka makamının sahibi olacaktır. Kişinin zikri daha çok artacak. Zühd makamının sahibi olacaktır. Ruh her yeni kademede bir gök katı diğer ruhlarla beraber o katlara ve daha ötelere çıkacaklarla beraber yükselecektir. İkinci kat beka makamıdır.

Sonraki makam. Zühd makamı olacaktır. Beka makamında kişinin ruhu Allah'ın zatında bakidir. Zühd makamında kişi zahit olmuştur. Zikir giderek artmaktadır. Kişi bu noktadan sonra yaklaşık 3-4 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkmak mecburiyetindedir. Bunu başardığı zaman, 18 saatlik zikre çıktığı zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olur. Zühd makamından sonraki makam Muhsinler makamıdır. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi gerekir. Teslim edebilmek için kişi 18 saatlik zikre yükselmek mecburiyetindedir. Sünner makamı bu bakımdan en ağır, en çok gayret isteyen makamı ifade eder. Muhsin olmak, Muhsinler makamının sahibi olmak, kişiyi muhsin yapar. Fizik vücudunu kişi Allah'a teslim eder. Nasıl? 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik zikre çıkmak suretiyle. Daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır ama ramak kalmıştır. Çok az kalmıştır. Çünkü herkes bir süre uyumak mecburiyetindedir. Böyle bir uykunun dışında kalan saatler yaklaşık olarak zaten kişi gayretli ise 18 saattir. 24 saate 6 saat kalmıştır. 18 saatini zikirde geçiren birisi. Sağ kulağını yastığa koyarak uyur. Ve de hep Allah kelimesini tekrar eder. Ve bu 18 saatlik zikir sonunda daimi zikre dönüşür. O zaman kişi muhsin olmaktan bir öteye geçer ve Ulu'l-Elbab makamının sahibi olur. Ulu'l-Elbab makamının evvelki makamlardan farklılığı o kişinin daimi zikrin sahibi oluşundadır. Daimi zikre ulaşmayan kimse Ulu'l-Elbab olamaz. Allah Teala buyuruyor: "Li Ulu'l-Elbab veskurunallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim." Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Böylece kişi daimi zikrin sahibi olur. Bütün güzellikleri yaşar. Allah Teala'nın dizaynı onu en güzele iter. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhsinler makamının
kitlesi ...18 saatlik zikrin ötesi Ulul Elbab makamıdır. Mülklerin sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Bu daimi zikrin ilk kademesidir. Ulul Elbab makamını muhlisler aşarlar. Allah-u Teala'nın huzurunda İhlasın sahibi olanlar muhlistir. Bunlar daimi zikrin sahibidirler. Ve Allah Teala onları muhlis kılmıştır. Daimi zikrin birinci merhalesi Ulul Elbab makamıdır. Kalplerin sahibi kılar kişiye. Bu makam tamamlandıktan sonra kişi muhlis olur. İhlas sahibi olur. Allah-u Teala'nın huzurunda bir işlevden geçirilir. Bu işlev onu muhlis kılar. Muhlisler, Ulul Elbab makamının bir üstündeki makamın sahipleridir. Ulul Elbab makamının tanıtıcı faktörü daimi zikirdir. Muhlisler de daimi zikrin sahipleridir. Ama bir kalebe öteye geçmişlerdir. Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe ettirilmişlerdir. Bu tövbeden sonra ihlas makamı geçilir ve salah makamına ulaşılır. Salah makamı salihlerden oluşur. Onlar tövbe-i nasuhtan sonra iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. İşte bir dizayn içerisinde insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri, onları fena, beka, züht, muhsinler, Ulul Elbab, ihlas ve salah makamının sahibi kılar. En üst mertebede olanlar salihlerdir. Bir kişinin müşit olabilmesi, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayini, mutlaka o kişinin bu makama gelmesini ifade eder. Salihlerden olmak, böyle bir hedefe tayin edilmenin temelini teşkil eder. Ve kişi böylece salih makamının sahibi olur. Bu makam, makamların sonucudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi salihlerden kılmasını Yüce Rabbimizden temenni ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ja,
1: El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Küllü men aleyha fan." Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27, sadece Zülcelal vel İkram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah Teala biz 6 yevimde kainatı yarattık diyor. Sonra da Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötrinolar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino 4 enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. 4 enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan 1 ve 2 numaralı küre. 2 numaralı küre ile 3 numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama 3 ve 4 numaralı küreler gene birbiriyle ilişkili. 3 numaralı küre ve 1 numaralı küre dominant, hakim unsur ve ikisi de aynı istikamete dönüyorlar. Eğer bir sağ spinli nötrinodan bahsediyorsak, birinci kürede, üçüncü kürede sağa dönüyor hakim küreler. Bağımlı olan küreler, sekonder küreler de sola dönüyor. Bu bir nötrinodur. Birinci ve üçüncü küre aynı istikamette döndüğü için enerjinin istikameti yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrino da birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrino da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötrinoları yaratan Allah-u Teala, bu nötrinoların her bir çiftini, yani 1 ve 2 numaralı küreyle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene 1 ve 2 numaralı kürelerle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Böylece 1 numaralı küreyle 3 numaralı küre artık aynı istikamette dönmüyor, ters istikamette dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal, hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor elektronu, tam tersine ikinci küre birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse bunlar kainatın yapı taşları, birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler gene ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emri aleminin hem de zulmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarınızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim, düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar bizlerle. yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf, şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysaki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah-u Teala ikisinin de sahibi. Ama böyle bir dizaynda alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir, onun zıddı olan zahiri aleme ait olan berzah alemi var. Şu fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Bu aleme zahiri alem diyoruz. Yani baş gözlerimizle görebildiğimiz, elimizle dokunabildiğimiz, bize göre maddi olan her şeyden oluşan bir sistem bu alemi oluşturuyor. Şu bulunduğunuz salonun böyle bir alem olduğunu düşünün. Aynı salonun içinde zahiri alemle beraber ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi, alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, içindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm, bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin. Allah'a göre bir zaman parçası. zahiri alemi yaratmış Allah Teala birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin, istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin, bir de zahiri alemin, birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var, yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz, fizik vücudunuz da var,

Duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah Teala size öyle güzel şeyler yaratır ki, yaşatır ki ard arda yan yana olan 20 tane 30 tane ev düşünün. En başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz. Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse, çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki bir alem zahiri alem, ikinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti. Dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı altı yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik vücudunuza ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi dört oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu yedi tane gök katı ve özellikle yedi tane alemden oluşan yedinci kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur.

alemi yukarıya doğru 7 kat ihtiva eder. 7. katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı? Varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah-u Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah-u Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak, otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir, mükafattır. İştiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, iştiyak müessesesi arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah bir insan değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsanız eğer, bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zülmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon cinlerin berzah aleminin de, insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre. Uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse
etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiçbirini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 10 birimin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan, dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta. Bize sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere, Allah'ın zatına geri dönecek. Hepinizin ruhu sizlerde sadece bir emanettir ve Allah Teala emanetini siz ölmeden evvel geri almak istiyor. Böylece sizi evliya kılacak. Evliyaullah'tan birisi olacaksınız. Bir veliyullah olacaksınız. Allah'ın evliyalarından biri. Orası yokluk. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanununa beraberce bakalım. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne kadar elektron varsa sağ spinli, o kadar da sol spinli elektron var.
Ama biz 8 alemden bahsetmiyoruz, 7 alemden bahsediyoruz. Madem ki Allah Teala her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yaratmış, öyleyse neden 8 değil? Çünkü yedincisi yokluk, yaratılmamış, adı üstünde yokluk. Onun için tek alem. Eğer o da yaratılmış olsaydı 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsedilir. 6 günde, 6 yevmde Allah 6 alem yaratmış. Tekrar edelim. Diyelim ki birinci günde zahiri alemi, birinci yevmde, ikinci yevmde onun zıttını. Üçüncü yevmde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini, ondan sonra onun zıttını dördüncü günde. Beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun zıttı olan zulmani alemi. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda? Sonra diyor Allah istiva etti diyor. Arşa istiva etti. Arş yokluktaki varlığın adı. Ya da arş yokluğun adı. Varlıklar aleminin ötesi yokluktur ve Allah oradadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Peki bu yaratılan kainatta Allah Teala niçin istiva etmek, oturmak, orada bulunmak anlamına bir deyim kullanıyor? Çünkü o hep oradadır. Hep yokluktadır. Ama aynı zamanda her yerdedir. Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili öğrenciler, öyleyse görüyorsunuz ki altı tane alem yaratmış Allah Teala. Şimdi siz bulunduğunuz noktada sadece zahiri alemin, yani bu alemin fizik vücudunuza ait olan alemin maddesel yapısını görebilirsiniz. Ondaki sesleri işitebilirsiniz. Allah'ın size verdiği bütün hissiyat imkanlarını fizik alemin standartlarında kullanabilir, yaşayabilirsiniz. Elektronların sahibisiniz. Ve her elektronunuz dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre bu aleme, zahiri aleme aittir. İkinci küre onun karşıtı olan berzah alemine aittir. Yani şu nefsinizin alemine aittir. Üçüncü küre cinlerin yaşadığı gayb alemine aittir. Dördüncü küre onun berzah alemine aittir. Bu bir zahiri alem elektronudur. Birinci küre sağ spinlidir. İkinci küre sol spinlidir. Üçüncü küre gene sol spinlidir. Dördüncü küre sağ spinlidir. Yani birinci küre ve üçüncü küre ters istikamettedir. Elektronun özelliği bu. Birinci küre ve üçüncü küre aynı istikamettedir. Nötrino'nun enerjinin özelliğidir. Nötrino sonsuz hızın sahibidir. Elektron ise ışık hızının altındaki bir hızın sahibi olabilir. Tek başına olduğu zaman.
Yani maddeyi oluşturduğu zaman. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronların bir sağ spinlisi, bir de sol spinlisi var. İkisi de eşit sayıda yaratılmış. Allah-u Teala'nın yaratma stratejisinde bu alemlere ait olan dizayna baktığımız zaman, berzah aleminin elektronlarına bakalım beraberce. Berzah aleminin, yani fizik vücudumuza ait berzah aleminin, ki onun zıttı olan nefsimize aittir berzah alemi, elektron yapısına baktığımız zaman berzah aleminin birinci enerji küresi berzah alemine ait. Berzah aleminin enerji küresi. İkinci enerji küresi zahiri aleme, bu aleme ait. Üçüncü enerji küresi cinlerin berzah alemine ait. Dördüncü enerji küresi cinlerin gayb alemine ait. Öyleyse başlangıçtan itibaren küresel yapı değişiyor. Bir cinin gayb aleminin enerji küresine baktığımız zaman birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre bizim alemimizin, zahiri alemimizin zahiri aleme ait, dördüncü küre zahiri alemin karşıtına ait, berzah alemine ait yani. Cinlerin berzah alemindeki küre yapısı ise birinci enerji küresi cinlerin berzah alemine ait olan, ikinci enerji küresi cinlerin gayb alemine ait olan, üçüncü enerji küresi bizim alemimizin berzah alemine ait olan, dördüncü enerji küresi bizim alemimize ait olan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emr aleminin enerji küreleri ise zülmani alemle zıttır ve emr aleminin enerji küresi birinci küre emr alemine, ikinci küre zülmani aleme, üçüncü küre berzah alemine, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece bir dizayn görüyoruz. Zülmani alemde de tam tersi söz konusu. Birinci küre zülmani aleme, ikinci küre emr alemine, üçüncü küre zahir aleme, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece her aleme ait enerji farklılıkları, küresel farklılıklar, yani enerji küreleri farklılığı ve her aleme göre farklı bir madde sinyali söz konusudur. Allah-u Teala yaratırken öyle bir şekilde yaratmış ki her aleme ait yarattığı varlıklar sadece o alemi algılayabiliyorlar normal standartlarda. Onun dışındaki alemlerle iç içe yaşadıkları halde o alemler onlara hiçbir etki yapmıyor, yapamıyor, hissetmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? 6 tane alem gördük. Peki bu 6 alemin bütünü neyi içerir? Bir küreyi mi? Bizim sevgili alimlerimiz öyle zannetmeye devam etsinler.
Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi de bir gün kalp gözünüzle Adem'e alıp Adem'den yani yokluktan kainata baktırırsa kalp gözünüze, o zaman bir insan vücudu, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra çamurlu sular akar ya derelerden. Sarıyla kahverengi arası bir renk. İşte o renk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani bulunduğunuz yerde 6 tane alem iç içe. Yokluksa bunların dışı. Allah mı yarattığı bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Allah her şeyi kuşatır. Siz neredeyseniz Allah da oradadır. Ama Allah'ı gördüğünüz zaman onun hep yoklukta olduğunu göreceksiniz. Öyleyse o tüm kainatı her şeyiyle kaplayan Allah'ın ilmi ve rahmeti genel netice itibariyle Allah'ın bir uzantısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmeceleri birer birer çözeceksiniz. Her bir çözüm size doyulmaz zevkler yaşatacak. Son bilmece Allah'ın zatının görülmesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz salah makamının 5. kademesinde tamamlanacak. Bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kainat sistemini yaratan, bu değişik enerji kürelerinden oluşan sistem, bir elektron sistemidir. Elektronların oluşmasından evvel Allah Teala enerjiyi yaratıyor, nötrinoyu yaratıyor ve söylediğimiz gibi bir çift nötrinodan 3 ve 4 numaralı kürelere eş değiştirmek suretiyle sağ ve sol spinli bir çift nötrinodan bir çift elektron yaratıyor Allah Teala. Bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron yaratıyor. Peki kainatın yapı taşları bütün alemlere ait, 6 aleme ait olan elektronlar, karşıt elektronlar ve nötrinolar, karşıt nötrinolardır. Nötrinolar sadece maddeyi oluşturan, sonsuz sahibi olan başlangıç yapı taşlarıdır. Neden başlangıçta nötrino? Allah Teala dileseydi bütün alemleri elektron doğrudan doğru elektron oluşturarak yaratırdı. Ama ifadeye dikkat edin. Kainat bir idi diyor. Sonra biz o bir olan sistemi patlattık, mekanlarından kopardık ve böylece kainatı yarattık diyor. Patlattık diyor. Büyük patlama,
Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Enbiya suresinin 30. ayeti kerimesi veriyor. 1920 yıllarda, 20'li yıllarda keşfedilebilen büyük patlamayı Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Ondan evvelki bütün kutsal kitaplarda da vermiş. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Şimdi gelelim, neden Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor? Neden maddenin yaratılması daha sonra? Çünkü gördüğünüz gibi şu zahiri aleme bakın, rakamlar muhtelif. Diyorlar ki 250 milyar samanyolu, diyorlar ki her samanyolunda 250 milyar yıldız. Sevgili kardeşlerim, bunlar netice itibariyle farklı olabilir. Rakamlar önemli değil. Nihayet alimler rakamlar veriyor. Allah Teala bir rakam vermemiş. Ama sonsuz sayıda diyebiliriz. Öyleyse o muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bu sonsuzluk içinde bizim dünyamız bir toz zerresidir sadece. Milyarlarca güneş sistemlerinden bir tanesinde de, dünya adı verilen bir gezegeninde biz insanlar yaşıyoruz. Canlandırabiliyor musunuz hayatınızda, sonsuzlukta ne kadar küçük bir yer işgal ettiğini dünyamızın? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, netice itibariyle unutmayın, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah'ın yarattığı mahluklarından sadece bir tanesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini düşünelim. Her şey çok güzel sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu yaratılış noktasına geliyoruz. Allah Teala istiyor ki zahiri alemi yaratırken bütün gezegenler ve yıldızlar aynı anda oluşsun. Ama patlama noktasından itibaren sonsuz mesafeler var. Nötrino Allah'ın hız kanunlarına göre hiçbir alemin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket edebilen tek yaratıktır. Hiçbir aleme ait olmayan, canlı da olmayan bir yaratık. Nötrino. Allah'ın hız kanunları, ışık hızı saniyede 300 bin kilometre, ışık hızının altındaki hızlar, 300 bin kilometrenin altındaki hızlar, o alemin varlıklarının kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle ulaşabilecekleri alt hız sınırının içinde kalırlar. Hızları hiçbir zaman ışık hızına ulaşamaz. Einstein'ın nazariyesine göre ulaşmış olsaydı kütlelerinin sonsuz olması gerekirdi. O konuda aynı şekilde düşünürsünüz veya düşünmezsiniz. Bu Einstein'ın nazariyesi. Ama şurası kesin ki kinetik enerjiyle hiçbir alemde, hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz. İtiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Işık hızının ötesine hiç mümkün değildir. Ama
ışık hızının ötesindeki sonsuz hızın sahibi olması lazım. Allah'ın yaratma standartları. Onun için büyük patlamada Allah'ın patlattığı bir enerjiler topudur. Bu enerji partikülleri hangi yıldızı vücuda getireceklerse oraya belki saniyenin milyonda biri bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmış oluyorlar. Maddenin aynı hızı göstermesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala da yaratılışı o anda tamamlamak istediği için her gezegenin ait olduğu ana maddesini, ham maddesini, elektron yapısını orada o anda hazır bulundurmak için Allah-u Teala enerji topunu patlatıyor. Ve bir saniyeden daha bir zamanda zahiri alemin bütün gezegenleri, yıldızları patlama noktasından o noktaya ulaşıyorlar. Eğer çok öteden yaratılışa bakmış olsaydınız, bir insan vücudunun nasıl tamamlandığını görecektiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket halindeler. Ve bir anda bütün gezegenlere ulaşıyorlar. Bütün yıldızlara ulaşıyorlar. Yıldızların o bir tek noktadan çıkan ve o yıldızı oluşturacak kadar çoğalan nötrinoları oralardalar. Her biri bir yıldızın oluşmasının bütün boşluğunu varlıklarıyla doldurmuş durumdalar. Ve Allah Teala ikinci standarda geçiyor. Bütün nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini 1 ve 2 numaralı kürelerinden ayırıyor ve eş değiştiriyor. Bütün nötrinolar sonsuz hızlarını kaybediyor ve ışık hızının altına düşüyor hızları. Ve yer çekimi kanunlarına göre Allah Teala hünnes ve künnesten bahsediyor. Buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِالْهُنَّسِ الْجَوَارُ الْكُنَّسِ. O merkezi çekim gücüne hünnese kasem ederim ki diyor Allah Teala onun etrafında dönen künnese kasem ederim ki diyor. Allah'ın kainatı yaratmasındaki temel faktör böyle çıkıyor ortaya. Nedir o? Hünnes ve künnes. Daima bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede hareket halinde bulunan, eğer merkezi güç bir protonsa, mikro alemin bir sistemi ise, onun etrafında dönen bir elektron veya birçok elektron. Eğer cinlerin gayb aleminde ise bize göre merkezde bir antiproton, onun etrafında dönen anti elektronlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün gezegenlerde, bütün yıldızlarda aynı anda
enerji partikülleri yerlerini elektronlara bırakıyorlar. O Allah'ın patlattığı o nokta var ya, o nokta görevini bitirmiş değil. O noktadan, Allah'ın indi ilahisinden bütün kainatlardaki bütün elektronlara sonsuz bir enerji akını başlıyor. Nötrino akını başlıyor. Her elektrona ard arda Allah'ın nötrinoları ulaşır. Sağ spinli bir elektrona sağ spinli bir nötrino ulaşır. Ardından bir tane daha geliyordur, bir tane daha geliyordur. Ardı arkası kesilmeden sonsuz bir geliş ve geri dönüş. Allah Teala buyuruyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Nedir bunlar? Bunlar nötrinolardır. Allah'ın katından, oradan yokluktan, hiçbir aleme ait olmayan bir noktadan, indi ilahiden gelen bu enerji partikülleri, nötrinolar, enerjilerini ulaştıkları elektrona verirler. Yavaşlaması söz konusu olacak olan elektron, dönüşünü yavaşlatmadan yeni bir enerji alışıyla dönüşüne devam eder. Ve her elektron, her dönüşünde bir ses çıkarmaktadır. Bu çıkardığı sesle bütün elektronlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah'ı zikretmekte değillerdir. Allah'ı tesbih etmektedirler. Öyleyse neden zikir değil tesbih? Çünkü nasıl bir düdük ona üfürdüğünüz zaman bir ses çıkarmaya programlanmışsa, üfürüldüğü takdirde mutlaka bu sesi çıkarırsa, elektronlar da dönmeleri halinde, belli bir hızla dönmeleri halinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ismini tekrar etmeye programlanmışlardır. Ama döndükleri takdirde elektronlar ilk hızlarının dışında kendileri dönemezler. Allah-u Teala'dan gelen enerji partikülleri, nötrinolar ard arda elektronlara ulaşırlar. Birinci nötrino geldi, enerjisini bıraktı, elektron dönmeye devam etti. Yavaşlamaya meydan kalmadan ikinci bir nötrino gelir, gene enerjisini bırakır ve Allah'ın katına geri döner. Elektron yavaşlayamadan üçüncü bir nötrino gelir, enerjisini bırakır, tekrar geri döner. Böylece sonsuz bir enerji yenilenmesiyle elektronlar sonsuza kadar Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye kendi dillerince söyleyeceklerdir. Allah Teala diyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların söylediklerini işitemezsiniz diyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler, elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını, aynı sesi çıkardıklarını tespit etmiş durumdalar. Allah'ın isminin iradi yapıyla tekrar edilmesi haline Kur'an-ı Kerim zikir diyor.
Allah, Allah, Allah, Allah tarzında bir ifade zikri anlatır. Siz böyle yaptığınız zaman kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn sizin için zikri oluşturur. İradi yapının Allah'ın ismini tekrarı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmiyorlar. Onlara dönüş hızını veren, dönüş imkanını veren gelen nötrinolardır. Nötrinolar onları döndürdüğü için ve başka bir enerjinin, başka bir kuvvetin kendilerini döndürmesiyle Allah'ın sesini tekrar ettikleri için Allah-u Teala buna zikir demiyor, tesbih diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, elektronların kainatın her zerresini oluşturduğunu gördük. Neden Allah-u Teala kainatı bir merkezden elektronlar çıkartarak yaratmamış da nötronları göndermiş, gönderdiği yerde elektrona dönüştürmüş? Çünkü istiyor ki bir anda bütün kainatı oluştursun. Nötronlar, elektronlarsa böyle bir sonsuzluğun sahibi değiller. Ve büyük patlama bütün kainatın zahiri aleminin aynı anda oluşmasını sağlıyor. Sonra mı Allah-u Teala ikinci yevmde karşıt zahiri alemi yani berzah alemini aynı standartlarda oluşturuyor. Gene nötrinoları göndererek ama karşıt zahiri alemi oluşturacak olan nötrinoları. Üçüncü gün gayb aleminin standartlarında aynı şey yapılıyor. Dördüncü gün onun karşıtı alemde aynı standartlar hakim. Beşinci gün emr aleminin, altıncı gün zülmani alemin standartları devrede ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra Allah yokluğa çekiliyor. Arşa istiva ediyor. Ve Allah-u Teala kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene var, gene yoklukta. Şu elektron dizaynına gelin biraz daha yaklaşalım sevgili kardeşlerim. Acaba Allah-u Teala kainatı elektronlarla yarattıysa künnes ve künnes kanunlarına göre nasıl bir dizayn oluşturdu? Ne demiştik? Künneste bir merkezi çekim gücü var. Makro aleme bakıyoruz beraberce. Bir güneş sistemi görüyoruz. Güneş künnestir, merkezi çekim gücü. Ay, affedersiniz, Dünya, Venüs ve bütün gezegenler her biri künnestir. Güneşin etrafında eliptik bir yörüngede sonsuz bir şekilde hareket ederler. Dünyamız Güneşin etrafındaki devrini 365 gün 6 saat ve ondan sonraki kesirlerde dakika, saniye, salise ve salise, saniye, salise ve salise kesirlerinde gerçekleştirir. Dünya kurulduğundan, kainat kurulduğundan beri de hareketinde bir değişme olmamıştır. Bundan sonra olacağı iddia ediliyor ama boş bir iddia. Bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse makro sistemde,
kendi güneş sistemimize baktığımız zaman bunun bir atom modeli olduğunu görüyoruz. Bir atomda da merkezde bir nükleus var. Güneş sistemlerindeki güneş gibi. Çevrede de elektron veya elektronlar dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyoruz. Bir atomun merkezinde bir nükleus var. En basit atom, merkezinde bir tek proton bulunan, çevresinde de sadece bir elektron dönen en basit element hidrojendir. En basit atom hidrojen atomudur. Bütün elementler iki hidrojen atomunun ve daha fazla hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle vücuda gelmiştir, oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, hidrojen atomunun merkezine, nükleusuna, çekirdeğine baktığımız zaman orada bir proton görüyoruz. Bir proton 3676 tane karşıt elektronla, ondan bir eksik sayıda 3675 tane elektrondan oluşur. Bütün sistemlerde eşitlik asıldır. Öyleyse 3676. bir elektron daha olması lazım. İşte o elektron çevre elektronudur. Yörüngede, devamlı eliptik bir yörüngede hareket halinde olan elektrondur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, oradaki dizayna dikkatle bakın. Merkezde bir proton mevcut. Elektronlar eksi elektrik yükü taşırlar. Karşıt elektronlar da, yani pozitronlar da, bu isim de veriliyor karşıt elektronlara. Onlar da artı elektrik yükü taşırlar. 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron birbirini nötralize ediyor. Ama 3676. elektron sebebiyle çekirdeğin elektrik yükü pozitif olarak algılanıyor. Ve bunun çevresinde sadece negatif elektrik yüklü bir varlık dönebilir. Bir parçacık dönebilir. Bu parçacık elektrondur. 3676. elektron bir protonun etrafında devamlı hareket halindedir. İşte Allah'ın hünnes ve künnes kanunlarına göre vücuda getirdiği mikro alemde, makro alemde aynı kudretli tarafından dizayn edilmiştir. Peki bu bir protondur. Nötron nedir? Nötron da 3676 tane karşıt elektrondan ve gene 3676 tane elektrondan oluşan aynı sayıda eksi ve artı elektrik yüklerinin birbirini nötralize ettiği, sıfırladığı, yüksüzmüş zannedilen bir özellik gösterir. Aslında karşıt elektronların da yükü vardır, elektronların da yükü vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda elektronların ve karşıt elektronların dengesi söz konusudur. Nötron bir denge unsurudur. Artı ve eksi elektrik yükleri var olan ama birbirlerini nötralize eden bir özellik gösterir.
Kainattaki bütün elementler hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ve ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya gelse ne olur? Bir helyumun nasıl oluştuğuna bakıyoruz şimdi. Ne olması lazımdı? Merkezde iki tane proton, çevrede de iki tane elektron olması lazımdı. Hayır, öyle değil. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Öyleyse ikinci çevre elektronu ne oldu? İkinci çevre elektronu merkez elektronu oldu. İşte Pauli dışlama etkisinin sonucu. Çevrede bir elektron dönüyor. Merkezde bir merkez elektronu var. İki tane de proton var. Böyle mi? Görüntüyü mü soruyorsunuz? Hayır, böyle değil. Görüntüde bütün bu sistem içindeki, yani çevresinde bir tane elektron dönen sistemde bir proton görünür, bir de nötron görülür. Çekirdekte, nükleusta. Ve ilim zanneder ki bir helyum atomunun merkezinde bir proton vardır, bir de nötron vardır, çevresinde de bir elektron döner. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Bir helyum atomunun merkezinde bir protonla bir nötron saniyede binlerce defa değişir. Devamlı olarak protonlar nötrona, nötronlar proton nötrona, nötron protona dönüşür. Bundan sonraki bütün kalıcı sistemlerde, yani ışınma yapmayan, bozulma yapmayan, radyasyon oluşturmayan bütün dengeli sistemlerde merkezde aynı sayıda proton ve nötron oluşur. Ama nötronlar devamlı protona, protonlar devamlı nötrona dönüşür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, merkez elektronuna ve iki protondan bir tanesine birinci devrede enerji gelir ve protonun artı elektrik yükü dolayısıyla çekim gücü eksi elektrik yüklü elektronu kendisine otomatik olarak çeker, yapıştırır. Sonra mı ne olur? Boş devreden sonraki ikinci enerji devresinde ikinci protona enerji gelir ve birinci protona ulaşmış olan elektron da aynı anda enerji alır. Ve birinci proton bu devrede enerji almadığı için elektron, merkez elektronu ikinci proton tarafından çekilecektir. Ve bakınız, o zaman ne oluyor? Birinci defa elektronu çeken proton, bir elektron ilavesiyle şu hale gelmiştir. 3676 tane elektronu vardır. 3676 tane de karşıt elektronu olmuştur. Elektron ve karşıt elektron dengesi tamamlanmıştır. Bu bir nötrondur. Proton 3676. elektronla nötrona dönüşmüştür. Birinci devre. Bu noktada duralım. Vaziyete bakalım. Ne görüyoruz? Sol tarafta eskiden proton olan
Nesne artık protein.

Onun tarafından çekiliyor. Çekilince bu proton artık 3676 tane elektronu ve 3676 tane de proton karşıt elektronu olan bir nesnedir. Öyleyse artık sağ tarafta bir proton yoktur. Bir nötron vardır. 3676 tane elektrondan ve 3676 tane karşıt elektrondan oluşan. Peki biraz evvel birinci devrede nötron olan sol taraftaki sistemde olmuştur. Bir elektron kaybettiği için tekrar proton hüviyetine dönüşmüştür. Üçüncü devrede olay tersine döner. Tekrar sol taraftaki proton nötron olur. Sağ taraftaki nötronsa elektron kaybettiği için proton olur. Böylece her enerji gelişte iki protondan bir tanesine geleceği için sonsuz bir şekilde bir denge unsuru oluşuyor. Sonsuz bir protonların nötronların protona dönüşme olayı bütün atomların merkezlerinde oluşur. Ve dünya ilmi henüz bu büyük hakikati bilmiyor. Ama yakında nasıl olsa öğrenecekler. Bozulmanın olmadığı, radyasyonun oluşmadığı bütün çift birleşme noktalarında yeni elementler oluşur ve çevrede dönen elektronların sayısı 7 yörünge üzerinde giderek artar. İşte böylece madde oluşur, elementler oluşur her alemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın kainatı yaratma dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz bir tek şey vardır. Hayranlık. Mikro alemde hünnes ve künnes sistemleriyle elektron, karşıt elektron parçacıklarından protonları ve nötronları vücuda getiren Allah-u Teala. Nükleus'ta, yani merkezde, çekirdekte bunları yaparken yörüngede de devamlı olarak elektronlar hareket halinde. En basit olan hidrojen atomuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bu atom dizaynında merkezde bir protonun çevrede de 3676. elektronun, bir tek elektronun döndüğünü görürüz. Bu elektron eliptik bir yörünge üzerinde harekettedir. Elektronun bu yörünge üzerindeki her noktasında hızıyla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Ve sevgili kardeşlerim, manyetik alan hızı etkiler, hız manyetik alanı etkiler. Neticede muhteşem bir tabloyla karşılaşırız. Sevgili kardeşlerim, eliptik yörüngenin merkeze en uzak olduğu iki noktada en düşük hız, en yüksek manyetik alan söz konusudur. Merkezin de manyetik alanının en yüksek olduğu nokta burasıdır. Sebebi ne acaba? Elektronun merkezi çekim gücünden kurtulup boşluğa kaçamaması için devrini
tamamlayabiliriz.

gelmesi için. Peki merkeze en yakın olduğu noktada ne olur? Eliptik yörüngenin en dar kesiminde ne olur? O zaman da tam tersine bir işlem söz konusudur. Hız büyük ölçüde artacaktır ve manyetik alan büyük ölçüde küçülecektir. Hızla manyetik alan çarpımı birbirine mutlak bir dizayn içerisinde çarpımlarının birbirine eşitliği bozulmayacaktır. Peki buradan murat nedir? Eğer manyetik alan yüksek, hız düşük olsaydı, elektron merkez tarafından kendine çekilecekti. En düşük manyetik alan, buna karşılık en yüksek hız, merkeze en yakın olduğu noktada elektronun hareket haline geliyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her elektron eliptik yörüngenin etrafındaki bir dönüşünde iki defa enerji alır Allah-u Teala'dan, iki defa da enerjiyi geriye gönderir. Bu devrede merkezdeki eğer birden fazla proton varsa birinci enerji alışverişinde bütün protonlar nötrona protonların yarısı nötrona dönüşmüştür. İkinci enerji girişinde diğer yarısı nötrona dönüşmüş, nötronlar proton olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir mikro dizayn içerisinde sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistem oluşturuyor Allah-u Teala. Öyle bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte her şeyin en güzeli onun tarafından gerçekleşiyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhteşem yaratış sistemi içerisinde zaman ve hız arasında bir ilişki görüyoruz. Hız arttıkça zaman küçülüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yaratma sistemini muhteşem bir dizayn içinde oluşturduğunu görüyoruz. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Böyle bir dizaynda O yaratıcıdır. Sadece kendisine has bir olgu. Allah zamanın dışındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma sistemine baktığımız zaman her şeyden münezzeh olan
zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'ın yaratma sisteminde iki ayrı oluşum görürüz. Bir, cansız varlıklar. İki, canlı varlıklar. Allah Teala Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde hayat veren sadece ve sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir varlık, hiçbir yaratığımız hayat veremez diyor Allah Teala. Hayat vermek, canlı kılmak bizim işimizdir diyor. İşte ateistlerin en büyük öfke duydukları konu bu. Onlar canlanmanın da hayata getirilmenin de Allah'ın dışında olması lazım geldiği konusundalar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Ve tabii burada büyük bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü başta kendileri olmak üzere hayat var dünya üzerinde. Ve hayat veren de Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yanlışlık buradan başlar. Hala bir kısım din öğreticileri hayatın insana ruh tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi hiçe sayıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğruları yerine yanlışları söyleyerek nereye varacaklarını zannediyor bir kısım öğreticiler. Sadece Allah'ın söylediği doğrudur. O Allah'tır. Yaratan O'dur. Yarattıklarından dilediğine hayat veren de O'dur. Ondan başka hayat veren bir varlık mevcut değildir. Bir başka ifadeyle sadece Allah Halık'tır. Allah'tan başka her şey mahluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine beraberce bakıyoruz. Zaman ve hız birbirinin çok yakını olan iki boyut. Birbirine ters orantıyla bağlı. Hız arttıkça zaman kısalır. Öyleyse şu zaman dediğimiz boyutu sizin de boyutunuz olarak kabul etmek durumundasınız. Yükseklik, genişlik, yükseklik, genişlik, derinlik, ama bir de hız, bir de zaman. Beş boyutluyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın büyük patlama sırasında vücuda getirdiği müesseseye beraberce bakıyoruz. Saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün zahiri alemi Allah Teala oluşturmuş. Bir başka ifadeyle bütün nötronlar, bütün enerji partikülleri patlatıldıkları noktadan hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya ulaşmışlar.
İşte o patlatıldıkları noktadan dört bir tarafa, bütün taraflara birden aynı anda hareket halinde ulaşan bu nötrinoların harekete geçtikleri andan itibaren Allah Teala zamanı başlatıyor. Allah zamandan evvel de vardı. Ama zaman Allah Teala tarafından büyük patlamanın vücuda getirilmesiyle başladı. Bir noktadan uzaklaşan noktalar, bir noktadan uzaklaşan, harekete geçen nötrinolar ve bu hareket sebebiyle bir noktadan ayrılan nötrinoların hareketi sebebiyle zamanın harekete geçmesi sebebiyle zamanın başlaması. Nasıl bir zaman? Bulunduğu noktadan geleceğe doğru harekete geçen bir zaman söz konusu. Ve her alem yaratıldığı andan itibaren onların gezegenlerine, ki aynı gezegenlerden bahsediyoruz, aynı gezegen hem zahiri alemin, hem onun berzah aleminin, hem gayb aleminin, hem onun berzah aleminin, hem emr aleminin, hem de zülmani alemin bir parçasını içerir. Hepsini birden temsil eder. Böyle bir noktada Allah Teala gezegenleri alem alem oluşturduğu anda, ilk oluşturduğu andan itibaren o gezegene bir itiş enerjisi veriyor. O yıldıza bir itiş enerjisi veriyor. Onun diğer güneş sistemlerinden ayrılmasını temin eden bir itiş enerjisi, kinetik enerji. Ve Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşu odur ki bütün gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduklarını, bütün yıldızların birbirinden ayrılmakta olduklarını, kainatın büyümekte olduğunu ispatlıyor. Ve bütün bu bilgileri Enbiya suresinin 13. 30. ayet-i kerimesinden aldığını da saklamıyor. Bu Nobel mükafatı kazanmış olan alim. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman evvela büyük patlamayla başlıyor. Gezegenler ve yıldızlar oluştuktan sonra da Allah'ın o yıldızlara verdiği kinetik enerji sebebiyle gene o aynı noktadan uzaklaşmakta olan noktalar, kainat uzaklaşma halinde olduğu için zaman devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bütün güneş sistemlerine verdiği kainatı büyüten enerji sona erdiği güne kadar zaman geçmişten geleceğe doğru devam edecek. Peki sonra ne olacak? Enerjinin bittiği an sura birinci defa üfürülecek ve büyüme duracak. Bu zamanın da durmasıdır. Birinci üfürmeyle kıyametten evvel yaşamakta olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günün hayatta olanlar da sura birinci üfürmeyle ölecekler.
sura birinci üfürmeyle bu ölme işlemi tahakkuk ettiği zaman kainatın büyümesi durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Bırakınız başka gezegenleri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu iki büyük hakikat, bir, dünya ile güneşin birleşmesi, iki, ay ile dünyanın birleşmesi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Gravitasyon mutlaka gerçekleşecek. Gerçekleşince ne olacak? Büyüyen bir kainat yerine küçülmeye başlayan bir kainat. Sura birinci üfürülmede geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman o zamanı oluşturan partiküllerin artık hareketlerine devam etmemesi sebebiyle zaman duracak. Bu durduğu anda da kıyamet günü yaşayanlar ölmüş olacak. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Küçülmenin başladığı anda zaman geriye döneceği için evvela kıyamet günü yaşamaktayken ölmüş olanlara yeniden hayat geriye gelecek. Çünkü o zaman parçası zaman bitmeden önce, zaman sona ermeden önce onlar hayattaydılar. O noktaya zaman geri döndüğünde tekrar hayatta olacaklar. Ama zaman orada durmayacak. Geriye doğru yoluna devam edecek. Ve zamanın her parçasında yaşamakta olan insanlar, onların hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu ana, zaman geri döndüğünde o aslında ölü olan insanlar hayatta oldukları zamana zaman geri döndüğünde zaten hayattalar, canlanmış olacaklar, hayatta oldukları bir anda bulunacaklar ama yer çekimi kuvveti olmayacak orada. Bu sebeple kainatın tek manyetik alanı olan, çekim alanı olan yeri mahşer meydanı. Bütün kainattaki insanlar zaman geriye doğru hızla giderken canlandıkça yer çekimi kuvveti olan yegane yere doğru, mahşer meydanına doğru bulundukları, yaşamakta oldukları, yaşamış oldukları bütün gezegenlerden ayrılacaklar, oraya ulaşacaklar. Zaman geriye dönüp sıfırlandığında bir başka olay daha tamamlanmış olacak. Kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkesin hayat standartları belli olacak. Yani insanlardan kimler neler yapmışlarsa o yaptıkları bütün hayat formları onlara üç boyutlu olarak gösterilecek. Kazandıkları ve kaybettikleri dereceler de orada görülecek. İşte bu dizayn, yani herkesin kendi hayat filmini ve hayat filmini oluşturan düşüncelerinin filmini görmeleri, kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri izlemeleri söz konusu olacak. Ölümden sonra sura ikinci üfürüşünde herkes canlanmış olacak. Herkes bu hayat filmini seyretmek üzere oraya
gelmeden önce sonra ikinci üfürülmesiyle insanlar yeniden ölecekler. Bütün insanlar. Sonra birinci üfürülmesinde herkes mahşer meydanına ulaşmıştı. Mahşer meydanında sonra ikinci defa üfürülüyor ve herkes yeniden ölüyor. Sonra üçüncü defa üfürülüyor ve bütün insanlar enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmadan üzere, yaşlanmamak üzere, erkekler de kadınlar da herkes aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyorlar. Ve nefsler fizik vücutlarla tekrar birleşiyor. Ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi ve cennet ve cehennem için farklı bir dizayn. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar tamamlandıktan sonra zamanın bitmesini müteakip bütün insanların hayat filmleri cennete gidecekler için 7. gök katındaki illiğine götürülüp yerleştiriliyor ve cehenneme gidecekler için de 7. yer katındaki siccine yerleştiriliyor. Herkesin geleceği şimdiden belli. Neden? Çünkü zaman geriye dönmüş, sıfırlanmış. Sıfırlandığı noktada onlara ait oldukları yerlere yerleştirilmiş. Ama bizler daha henüz kıyamete ulaşmadık. Allah Teala zamanı bitirecek olan standardı yerleştirmiş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a göre zaman yok. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi, hiçbir mahlukuna bu hakkı tanımamış. Zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzeh, sıfır zaman aralığında, bu sebeple sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekandan da münezzeh. Ama biz insanlar zamana da mekana da bağlı mahluklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah bizlere 4. ve 5. boyut olarak zamanı ve hızı bağışladı. Hiçbir mahluk için zamanın sıfırlanması mümkün değildir. Ama siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Düşünceniz sonsuz hızın sahibidir. Düşündüğünüz anda nereyi düşünmüşseniz düşünceniz oraya ulaşmıştır. Ama bunu yaparken zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaratıcıyla sizi ayıran nokta buradadır. O ne bir saniyeyi ne de onun az katlarını kullanmak mecburiyetinde değildir. Zamanı sıfırlayabilecek hız sadece o yaratıcınındır. Allah'ındır. Ama bütün mahluklar, hepimiz hem zamana hem de hıza bağımlı bir hüviyetteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada birinci muhteva tamam oluyor. Kainatın yaratılması konusunda.
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz, hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki: İnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu münaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize bağlı bir olaydır. Siz Allah'a münaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken, ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım.
İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhi ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet kelimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Allah Teala İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Ve enibü ila rabbüküm. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Ve eslemu lehu. Ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin, fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken
Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da, ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyanlarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine, eğer kişi ölürse, onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh, o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, doğumumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut
hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor, farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki, onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunuz da nedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve cinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek hem de böyle bir şey yok demek bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız. Ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz.
Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir. Çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah-u Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. O me'aba, sığınağa, sığınana evvab adını veriyor Allah-u Teala. Evvab, me'aba sığınandır. Allah-u Teala buyuruyor ki, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde, ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvabın, bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, me'aba ulaşmış ve sığınmış. Me'ab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvab adını alır. Ve Allah-u Teala me'aba sığınanın ruhunu, sığınağa Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvab kelimesi, me'aba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah-u Teala müşrike tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin me'ab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük me'ab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab me'aba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine
iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili, rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazla da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden

Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır, nefret. Ruhta haslet vardır, sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri süluku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada li külli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meyaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış.

olanlar, onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmüt telakı haber versin diye. Yevmüt telak, mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor. Ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ayrılıyor. Devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan diğer bütün o dergâhta bulunan ruhlarla 7. gökkatına kadar bir yolculuk yapacaktır. 7. gökkatın 7 tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra Sitedin Müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Ciao a te. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de
Vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi Ya Rabbi ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur Ya Rabbi beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz kendisine değil henüz. Önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir.
En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir. Orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrat-ı Müntaha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrat-ı Müntaha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrat-ı Müntaha, sitredeki yani son noktadaki müntehadaki son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah-u Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah-u Teala'nın bir kulu buna sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah-u Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman
Bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda
ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sürüklenen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah Teala nasip edince bu güzellikleri, fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki seccadede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözden de görür. Ama buradaki göz kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz seccadede, secde vaziyetindedir. Bu seccadedeki görevimiz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da
aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine mutluluk verici ki, bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler, sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır." Bu talepte bulunacak sadece. Allah-u Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa Allah-u Teala onu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah-u Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi "ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı" diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah-u Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, İkinci madde ve bu şartlara ait olan bir adam o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, üçüncü madde, Allah onun bütün günahlarını
sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz, öfkelenemez, kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah-u Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla, onlar bilmiyorlardı der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla,
Çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki, bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu.
O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesiyle. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını, 1. kat cenneti değil, daha üst cenneti olan 2. cenneti değil, daha üst seviye cennet olan 3. kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça
O kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez, onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin

Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinlemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. O kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır. Allah-u Teala ona azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü, sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu

yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriatsa edilen İslam'ın beş şartını yaşamaksa, Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın beş tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın beş şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an
birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah-u Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah-u Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah-u Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte
bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi, üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması, dört. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanın tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaredededir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruh da yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın
Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor, buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasakladığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışların da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında
%50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bu
Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır. Ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbap olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış, bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte
irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulyerbap olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağa hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler. Dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetullahin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar. İnsandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Öyleyse hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah-u Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu
en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah-u Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı, hepimizi. Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hidayet çağında Allah-u Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah-u Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur?
açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık

Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur, bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa, tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa, bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? A benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte

Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek. İkna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin varsanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan
üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gök kuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuş zanneden ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah-u Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah-u Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız.
Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve elim elim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dostu olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah-u Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda resul. Bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, o güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten
Ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan, hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi yani yargıç ve savcı böyle şeyler yok.
Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın indinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir.
Sevgili kardeşlerim, Allah el-Adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-Hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet, hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde, iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı, ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış, ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasletlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah'ın emirlerinde de, nehilerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa, işte o zaman siz iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: کات
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الفاتحه و الصلوات. اللهم صل على Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Manevi bir zikir sohbeti, konumuz yozlaşma. Yozlaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bir gül bahçesi yetiştirmek için harekete geçtiniz. Uğraştınız, didindiniz. Her türlü güllerden oluşan bir bahçeniz oldu. Onu gübreliyorsunuz. Bakıyorsunuz, ayıklıyorsunuz zararlı kesimleri, ilaçlıyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz gül bahçesine. Gül bahçesi her gün biraz daha güzele gider. Ertesi yıl gül bahçesine hiç bakmadınız. Gül bahçesi yavaş yavaş yozlaşmaya başlar. Öyle ki birkaç sene içerisinde yabani otlar gül bahçesini tamamen bürür. Ve gül fidelerinin, bu yabancı otların bütün besinleri kendilerine çekmesi sebebiyle yavaş yavaş güllerinizin öldüğünü görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insan tabiatı yozlaşmaya çok müsaittir. Atalarımız diyorlar ki, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Öyleyse nasıl o gül bahçesine ihtimamla, dikkatle, bütün gayretinizle onu şekillendirmek, istediğiniz hedefe ulaştırmak için emekler verdiniz. O güzelim gül bahçesini oluşturdunuz. Her taraf kainatın en güzel kokusuyla, gül kokusuyla, elvan elvan gül kokmaya başladı. İşte o bir uğraşının sonucudur sevgili kardeşlerim. Uğraşı varsa dağlar bağ olur. Uğraşı yoksa bağlar dağ olur. Öyleyse bir nefsiniz var, bir de ruhunuz. Allah'a ruhunu ulaştıranlar için vardı. İki zıt kuvvetle denge halindesiniz. Nefsinizde ne kadar negatif faktör varsa, ruhunuzda da o kadar pozitif faktör var. Birbirinin zıttı olan iki kardeşi, iç dünyanızda birlikte tutarak hayata başladınız. Yani hem ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Hem de nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Öfke, gayz, nefsinizin afeti. Sükunet, ruhunuzun hasreti. İsyan, nefsinizin afeti. İtaat, ruhunuzun hasreti. İlim, ruhunuzun hasreti. Cehalet, nefsinizin afeti. Bütün güzellikler ruhunuzda toplanmış, bütün çirkinlikler de nefsinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu hengameden sizi kurtaracak olan en büyük çare, tek çare, alternatifi olmayan tek çare, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Nasıl insan bir kadehle içkiye başlar, sonra adım adım bir kadehinin sayısı artar, artar, artar, kişi neticede bakarsanız alkolik olmuştur. Tabii bu arada çaykolik olanlar da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir şeyi iptila haline getirmemelisiniz. İptila bir negatif dizayndır. Sizi kontrolü altına alır. İptila tiryakiliğin ötesidir. Bir insan vardır, kahve içmeye başlamıştır. Sonra her gün diyelim ki 3-4 bardak kahve içmekten kendisini alamamaya başlar. Sonra bu sayı daha çok artar. Yavaş yavaş o kişinin tiryakilik olayı iptilaya dönüşür. Bu konuda en hızlı yol alan, insana en çabuk tesir eden şey beyaz zehirdir. Kişi bu illete arkadaşları tarafından davet edilir ve tatbikatına başladıktan kısa bir zaman sonra vazgeçilemez bir standart olur ve kişi ölür ama beyaz zehirden vazgeçemez normal standartlar altında ve hastanelerdeki tedavilerde acılı ve sıkıntılı geçer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar yozlaşmaya açıktır. Öyleyse bir, yozlaşmayı yok etmek konusundaki gayretler var. Bir de kendi haline bırakmak var ve yozlaşmaya adım adım teslim olmak. Neyle başlıyordu her şey? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? En güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala size 7 tane Furkan verecektir ve sizi negatiften pozitife doğru bir gelişme sürecinin içine koyacaktır. Ne yapacaktır? Furkan verecektir size. Görmeyen gözleriniz irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. İşitmeyen kulaklarınız irşat makamının sözlerini kıymetli şeyler olarak algılamaya başlayacaktır. manalarına varmaya başlayacaktır. İdrak etmeyen kalbiniz, irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Gözler, kulaklar ve kalp. Görme hastanız, görme fiilinin sonucuna ulaşacaktır. İşitme hastanızdaki mühür alınacaktır. Kalbinizdeki mühür de alınacaktır. Ekinnet yok edilecektir. Yedinci furkan verilecektir. Kalbinizin içine ihbat konulacaktır. Ne oldu? Negatiften pozitife doğru bir sürecin içerisine girdiniz. Furkanlar aldınız. Her açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği kazandınız ve Allah'a doğru bir yaklaşımın içine girdiniz. İkinci safhada Allah Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, zikir yaparsınız, kalbiniz Allah'ın nurları girmeye başlar ve nefsinizin kalbinde rahmet birikimi olur %2, arkasından hayret namazını kılarsınız, Allah Teala mürşidinizi gösterir. Bunların her biri yozlaşmaktan sizi koruyan ve negatif faktörü pozitif kılmak istikametinde bir gayretler dizisidir. Kötüye doğru bir gidişiniz yok, iyiye doğru gidiyorsunuz. Yani yozlaşmak şöyle dursun, adım adım yozlaşmanın zıttı bir noktaya, zıttı istikametinde hareket ediyorsunuz. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasının altı daha aşağı doğru indikçe yozlaşmayı ifade eder. Sıfır noktasının üstü yukarıya doğru tekamülü ifade eder. Tekamül ve yozlaşma birbirinin tamamen zıttıdır. Sıfır noktasından başlar, aşağı doğru iniş yozlaşma, yukarı doğru çıkış tekamüldür. Öyleyse tekamül ruhun hasletlerinin vücuda hakim olmasıdır, nefse de hakim olmasıdır. Yozlaşma, nefsin afetlerinin kontrol mekanizmasını ele geçirmesidir. Ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Nefsin afetlerinin ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Ruh hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep 19 grup güzellikle beraber olacaktır. 19 grup haslet ruhunuzda hiç değişmeden ömrünüz boyunca kalacaktır. Ama nefsiniz giderek azgınlaşacaktır. Bu tereddidir. Tekamülün zıttıdır. Aşağı doğru iniştir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini düşünün. Nefs tezkiyesine başladınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ve kalbinize iman kelimesi yazıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Tekamülünüz bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbinize gelecektir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanacaktır sizi fazilet sahibi kılmak üzere. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. 7 katlık bir yolculuğun sonunda yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci katta soldan sağa doğru bir alemler geçirmesi olayı söz konusu olacaktır. Önce kader hücrelerini geçecek kişi, sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Mevkaf-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra da zikir hücrelerini. Oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Kişinin ruhu ve indi ilahiden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu tekamüldür. Nefsin kalbindeki hasletler, nefsin kalbindeki fazıllar kişiyi %51 nurla donatmıştır. Nefsin kalbi %100 kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken bu noktada %51 nurlarla dolu olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burada %51 ölçüsünde nefsi tekamülünüz söz konusu. Ruhunuzda bir değişiklik yok. O hep hasletlere dönüşmüş durumda. Ama onun hasletlerine paralel bir %51 de nefsinizin kalbi oluştu. Nefsinizin kalbindeki tekamül %51'i buldu. Şimdi böyle bir noktada bu kişinin iki tane alternatifi var. Ya fizik vücudunu da ruhunu Allah'laştırdığı gibi Allah'a ulaştırmadan teslim edecek. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokacak. Kim buraya ulaşırsa nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Tekamülü bu kadar çoğalmıştır. Daha sonraki safhalarda ise kişi Allah'ı kendisine vekil tayin ettikçe Allah o kişinin vekili oldukça, kişi Allah'a tevekkül ettikçe fizik vücudundan sonra nefsini, nefsinden sonra iradesini kişi Allah'a teslim edecektir ve tekamülün en üst noktasına ulaşacaktır. İradenin Allah'a teslimi tekamülün sonudur. Bu iradenin teslimiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmakla kalmamıştır. Kişinin nefsinin kalbinde tam 19 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Ve tekamül tamamlanmıştır. Bu noktadan sonra kişi yeni bir tekamülün sahibi olacak bir özellikte yaratılmamıştır. Tekamülün sonuna gelmiştir kişi. Ambarın alabileceği her şey ambarda artık mevcuttur. Ne diyordu Allah Teala? Biz hiç kimseden onun yapamayacağı şeyi istemeyiz diyordu. İşte kişi ta buralara kadar ulaştı ve tekamülün sonuna geldi. Peki bundan sonra yozlaşma olur mu? Hayır. Tekamül bu seviyede yozlaşmaya götürmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu olmaz. Peki bir kişi başlamış tekamüle, ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamak, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamak. Acaba bu kişi yozlaşabilir mi? Evet, yozlaşabilir sevgili kardeşlerim. Bakınız Allah Teala yozlaşmayı ne güzel anlatmış. Diyor ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani onları yozlaşmaktan adım adım kurtarır. Demin anlatmıştık nasıl olduğunu bu işin. Nefsin kalbindeki hasletler, daha doğrusu fazıllar, faziletler arttıkça kişi yozlaşmaktan adım adım kendisini kurtarmıştır. Tekamülün içindedir kişi. Adım adım nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Afetlerin azalması tekamüldür. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a yaklaşması tekamüldür. Ve öyle bir noktaya gelir ki kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefsinin kalbinde 151 nur birikimi vardır. Bu rakam mutlaka 61'e kadar çıkar. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadar tekamül söz konusudur. Ama kişi bu noktadan sonra eğer tevekkül edemezse Allah Teala'ya, yani Allah'ı kendisine vekil tayin edemezse, hangi konuda vekil tayin edemezse, fizik vücudunu Allah'ın

vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh sahibine geri dönmüştür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. 700 kat nimet versin. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Ruh Allah'a ulaşmış kişi ölmeden evvel ölmüş. Ölseydi ne olacaktı? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken ölmeden evvel bunu yapmış. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış. Kritik dönem bundan sonra başlar. Bu noktaya kadar tehlike yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği andan itibaren kalbinde bu talebi Allah-u Teala gördüğü anda o kişiyi kontrol altına almıştır. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli herkese olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diğerlerine Rahim esmasıyla tecelli oluşmaz. İşte saydığımız bütün o tecelliler ard arda kişinin tekamülünü ifade eder. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, tecelli olmayacaktı, tekamül de olmayacaktı. Tekamülün oluşması tecelliye dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tekamülün içindedir ve tekamülü devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar mutlaka devam eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin tekamülünün gerçekleşmemesine müsaade etmez. O kişinin yozlaşmasına müsaade etmez. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Bunun için bütün şartları Allah hazırlamıştır. Ve o kişi de mutlaka Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar, evvela %2 rahmet, tekamülün müjdecisi. %2. Sonra %49 fazıl. İkisinin toplamı %51. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbine %51 nur giriyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Bu noktaya kadar Allah Teala'nın ilahi iradesi biz insanların cüz'i iradelerini kontrolü altına alır. Allah'ın kontrolü altına girdiğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın kontrolüne girdiğimiz anda tağutun dostu olmaktan kurtuluruz. Ne zaman? Bu sualin cevabını Zümer suresi 17. ayet-i kerime veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul

olmaktan kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın yozlaşmadan kurtulduğu nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği bu nokta aynı zamanda tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulduğu noktadır. Bu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, o kişinin tağutun kullarından olmaktan kurtulduğu bu noktada Allah'ın kulu olduğu noktadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulluk varsa tekamül vardır. Allah'a kulluk söz konusuysa tekamül söz konusudur. Şeytana kulluk söz konusuysa o zaman yozlaşma söz konusudur. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, tekamülün devamı süreci içerisinde her şeyin en güzeli doğru yaklaştığını görüyoruz. Tekamül. İşte Allah-u Teala'nın bizi kontrolü altına, yani ilahi iradenin bizim cüz'i irademizi kontrolü altına aldığı noktadan itibaren tağutun kulu olmaktan kurtuluruz, Allah'ın kulu oluruz ve derhal tekamül başlar. Bu tekamülün başlangıç noktasında, daha başlangıç noktasında furkanlar gelir. Her furkan kişinin tekamül ettiğinin kesin işaretidir. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar, manasını anlamaya başlar. Kalbine indirir, idrak etmeye başlar. Eskiden idrak edemiyordu. İrşat makamını herhangi birinden ayırt edemiyordu. Şimdi onun irşat makamı olduğunu, hidayet makamı olduğunu idrak etmiştir kişi. Ve sadece işitip manasına varmaz, kalbine indirerek idrak eder. Tekamül büyüyor. Daha sonra o kişi irşat makamına ulaşacaktır. Tekamülü devam edecektir. Ne zamana kadar şeytanın o kişiye müdahale etmesine, o kişiyi tuzağına düşürmesine Allah-u Teala müsaade etmez, mani olur. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın ve ruh Allah'ın zatında yok olsun. O zamana kadar, Allah emanetini geri alana kadar o kişi üzerinde iradesini tutar. Allah'ın iradesi o kişiyi şeytanın bütün tuzaklarından koruyan bir zırhtır. Hiçbir tuzağı o kişinin üzerinde tesir icra edemez. Ne zamana kadar o kişinin ruhu Allah'a teslim olduğu ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir statüde var olacaksınız. İşte her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Böyle bir noktada güzellikleri yaşayacaksınız. Her geçen gün biraz daha mutlu olacaksınız. Tekamülü yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ne yaptı sizin kalbinizi? Kalbinizdeki
karanlıkları, zulmeti devre dışı bırakarak adım adım kalbinizi aydınlattı, aydınlattı, nurla doldurdu ve %51'e ulaştı nurlarınız. İşte Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bu söylediğimiz standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye tekamülü nasip kılar ve onu zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları yok etmek suretiyle, zulmeti yok etmek suretiyle nurları onun kalbine, fazılları yerleştirmek suretiyle o kişiyi zulmetten nura çıkarır. Nefsinin kalbinde hiç nur yokken nefsinin kalbinin çoğu %51'i nur oluşturur. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nur olmak üzere %51 nur. İşte burası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası tekamülün, Allah'ın koruması altında olan sahasının sonudur. Bu noktadan sonra Allah'ın o kişiyi muhafaza etmesi, kişinin Allah'a tevekkül edebilmesine bağlıdır. Yoksa evvela aynı standartlarda kalmak, seviyeyi muhafaza etmek söz konusu olur. Bu noktaya kadar zikir, 33 bin zikre ulaşmıştır, ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhun Allah'a tesliminde zikir sayısı 33 iken 35'te olabilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey Allah'a tevekkül etmektir. Yani Allah'a kendisine vekil tayin etmektir. Kişi eğer kesin olarak inanırsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah bana verdiği sözü tuttu, beni kendi zatına ulaştırdı, beni Allah'ın evliyası yaptı. Allah beni kendisinin evliyası yaptı, beni bu tekamül seviyesine Allah ulaştırdı. Öyleyse diyor kişi, benim ne yapmam lazım? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah beni kendisine ulaştırdı. Diyor ki Allah bana ulaşmayı dilemeyeni ulaştırmam. Ama kim dilerse onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu düşüncenin tesiri altında eğer kişi düşünürse ki ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Şimdi eğer fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğime dair bir tevekkülün sahibi olursam, Allah'ı bu konuda vekil tayin edersem, nasıl Allah Teala beni ilk talebim üzerine kendisine ulaştırıp evliyası yapmışsa, mutlaka fizik vücudum da teslim olur. Bu inancın sahibi olan kişinin yozlaşması söz konusu değildir. O Allah'a tevekkül eder ve fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamağa ulaşır. Eğer tevekkülüne devam ederse, daha sonra daimi zikrin sahibi olur. Daha sonra irşada ulaşır, daha sonra iradesini Allah'a teslim eder. Yozlaşma olmadan yoluna devam eder. Bu neyle ölçülür, neyle orantılıdır? O kişinin zikir sayısıyla orantılıdır. Zikir daimi zikre doğru yükselmelidir. İşte kişinin zikrinin daimi zikre doğru yükselmesi olayı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bu söylediğim standartlardaysa
Allah'a tevekkül etmişse ve her geçen istikamette, her geçen gün zikrini daha çok arttırıyorsa, arttırabilme tekamülün devamını gösterir. Sabit kalma da onu ifade eder tekamülden, geriye dönüş henüz öyle bir şey yoktur. Tereddi, aşağı doğru iniş, yozlaşma, hayır yoktur. Zikir devam ediyor. 33 bin zikirde veya 35 bin zikirde zikir devam ediyor. Kişi demek ki Allah'a tevekkül etmekte devam ediyor. Peki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin devamı nasıl? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte yozlaşmanın başlangıç noktası. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış ve ruh Allah'ın zatında yok olmuş. Emanet sahibine teslim edilmiş. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gerçekleştirilmiş. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, ruhu ve içi nefsi iradeyi onların sahibine, onların sahibi olan Allah'a teslim etmekle emreder. Teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emrin muhtevasını gerçekleştirdiniz. Ruh emanetini Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. 33 bin zikri devam ettiriyorsanız ve hep devam ederse tereddi yoktur. Yani aşağı doğru iniş, yani yozlaşma yoktur. Ama ya kişi zikrini devam ettiremezse, yavaş yavaş namazlardan soğumaya başlamışsa, zikirden eski şevki, neşeyi alamıyorsa, zikirleri azalıyorsa, namazlarda teklemeler olmaya başlamışsa, bir namaz kaçırdığında ondan üzüntü duymuyorsa, umurunda değilse, etrafına karşı nefsani davranışlarında çoğalma varsa, işte o kişi sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostuyken ve Allah'ın kuluyken tekrar tağuta kul olmak istikametinde bir şeyler kaybetmeye başlamıştır. Kanama başlamıştır. Bu nefsin kalbindeki kanamadır. Kişinin Allah ile olan yaşamındaki hayatiyeti giderek ölüme doğru yaklaşacaktır. Kişi Allah'a tevekkül edememiştir. Ve adım adım zikri azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar da azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar aşağıya doğru iner. Kalp giderek daha karanlık, daha karanlık, daha karanlık olacaktır. Zikir düştükçe karanlık artar.
Ve öyle bir gün gelir ki kişi artık zikirden illetini çekmiştir. Namazlarını surete akılmaktadır. Oruçta şiddetle açlık hissetmektedir. Tiryakilikleri, sigara tiryakiliği, içki tiryakiliği geriye dönmüştür. Hortlamıştır. İşte bu inhitattır. Geriye dönüştür. İlerleme, inkişaf, terakki, ileri doğru gidiş, yükselme ama inhitat aşağıya doğru iniştir. Ve yozlaşmanın kesin işaretidir. Ne zamana kadar kişi Allah'ın kuluydu? Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren 22. basamakta dahil olmak üzere hep Allah'ın kulu olmakta devam etmişti. Hem de her gün daha üst seviyede bir kul olmuştu. Üçüncü kat cennetin de sahibi olmuştu kişi. Ne zamana kadar muhafaza edecekti bunu? Bunu nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başladığı ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, kişi eğer Allah'a tevekkül edemezse, inancı ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek istiyorum, bu kesin bir taleptir, Allah beni mutlaka teslim alacaktır diye kişi düşünüyorsa, zikrinde azalma olmayan kişidir o. Zikri devamlı yükselen kişidir. Zikir, manevi hayatın aynasıdır ve şaşmaz bir terazisidir. Zikre bakın sevgili kardeşlerim, kişi ne kadar zikrediyor. Ve kendinizi aldatmayın. Allah'ın yolunda zikirsiz bir terakki, gelişme, tekamül oluşamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olabilmesi sadece bir tek faktörle, zikirle mümkündür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar zikrin sahibisiniz. Evvela daimi zikre ulaşırsınız. Salah makamında daimi zikriniz külli zikre dönüşür ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün artık zikirde değilsiniz, tesbihtesiniz. Tekamülün bir insan tarafından ulaşılabilecek olan en üst noktasındasınız. Normal, önceden seçilmemiş bir kişi için ulaşılması lazım gelen, ulaşılabilecek son nokta burasıdır. Peki önceden seçilenler, Risalete seçilen kavim resulleri için bir üstteki kademe söz konusudur. İradenin Allah'a teslim edilmesi, salah makamının beşinci kademesidir. Tesbihe geçilmiştir. Neyle geçilmiştir? Kesbi olarak geçilmiştir. Yani kişi kesbetmiştir. Onu hak etmiştir. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda iblisi yenmiştir. Allah'ın yardımıyla elbette. Ama kesbi olarak kendi gayretinin neticesinde almıştır. Ama Allah'ın hiçbir Resulü bunu kesbi olarak almaz. Allah ona daimi zikri vehbi olarak verir. Karşılıksız mükafat olarak verir. Allah onu seçmiştir, başka birini seçmemiştir. Onu hep tekamül yolunda geliştirir. Asla yalnız bırakmaz. O her zaman o kişi Allah'a tevekkül eder. Allah onun sahibidir. Allah'ın hem kontrolündedir hem muhafazasındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn içinde düşünün her şeyi.
İşte o insanlar Allah'ın Resulleridir. Allah'ın Resulü daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmaz. Ulaştığı hiçbir şey kesbi değildir. Onun tarafından iktisap edilmemiştir. Allah onu bu makama layık görmüş ve ona göre yetiştirmiştir. Sahip olduğu her şey vehbi olarak verilmiştir. Allah'ın bir nimeti olarak verilmiştir. Onun gayretinin karşılığı değil. Onlar için düşüş söz konusu değildir. Yozlaşma onlarda mümkün değildir. Ama bu hedefin dışında kalan, yani doğmadan önce seçilmeyen, hayattayken Allah'laşmayı dilemeden önce seçilenler için her şey kesbi olarak elde edilir. Ve nefsin kalbinde %61 nura kadar bu böyle devam eder. Ama %51'den sonra tehlikede başlar. Kişinin zikriyle %100 ilişkili bir olaydır. Kişi kendi kesbi gayretleriyle muktesep hak olarak zikri arttırır. Kendi gayretinin tabi neticesidir. Allah'ın yardımı gelmez mi? Gelir. Ama bunun bazında, temelinde mutlaka kişinin şahsi talebi, gayreti söz konusudur. Her şeyi kendisi elde eder. Allah ona yardımcı olur. Öyleyse ne zaman inhitat başlar? Aşağıya doğru iniş ne zaman başlar? Yozlaşma ne zaman başlar? Kişinin zikrinde düşme başladığı zaman başlar. Düşme başladıktan sonra artık o kişi merdivenden aşağıya doğru inecektir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin 2. bölümü, o kişi aşağı doğru inmeye başladığı noktadan itibaren inhitattan hemen sonra o kişi yozlaşmanın normal sınırları içine girmiştir. Terakki, yükselme, gelişme, tekamül sona ermiştir. Merdivenlerden aşağı doğru iniş başlamıştır. Ve kişi inişin başladığı noktada Allah'a kul olmaktan derhal atılır. O artık tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın dostu olmaktan çıkar, o tağutun dostu olur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, amir olanları Allah'ın kulu olarak, Allah'ın dostu olarak değerlendiriyor. Kafirleri ise şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağutun kulu olmak, şeytan tarafından vuslattan sonra tuzağa düşürülen herkes için Allah'ın kulu olmak olayı bitmiştir. O kişi artık tağutun kuludur. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalacaktır. Yozlaşmanın başladığı noktada Allah Teala emanetini tekrar o kişiye geri gönderir. O kişinin Allah'ta olan ruhu Allah tarafından o kişiye iade edilir. O kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından alınır.
Böyle bir insan eski haline geri döner, artık o bir kafir hüviyetindedir. Allah Teala amin olanların dostudur. Ama kafirler amini olmayanlardır. Amin olan kişi nereden nereye kadar amin odur? Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği andan itibaren amin odur. Allah'a ulaşmaya kadar amin olmak devam eder. Allah'ın zatında yok olduğu zaman da amin odur kişi. Ama ne zaman yozlaşma başlarsa artık o kişi amin olan birisi değildir. O kişi tağutun dostu olmuştur. Yani amin olan kişi kimdir? Mümindir. Mümin olması oraya kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaşan kişinin muhtevası hep mümindir. Ve Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'ın kuludur kişi. Hem Allah'ın dostudur hem de Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 61, 62, 63. 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde? Onlar diyor Allah Teala Allah'ın dostlarıdır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olmazlığını kaybettikleri andan itibaren takva sahibi değillerdir. Dünya saadeti de ahiret saadeti de onlardan alınır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın kulu olmaktan da çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudurlar. Kafirler şeytanın dostudurlar ve şeytanın kuludurlar. Allah'ın kulu olmaktan şeytanın kulu olmaya geçerler ve iniş başlar. Bu iniş o kişinin kalbindeki bütün nurları götürene kadar devam eder. Kişi ya aklını başına toplarsa bir defa daha hak verir Allah Teala o kişiye. Tekrar kişi aynı yolları aşarak ruhunu Allah'a ulaştırır ve yeniden Allah'ın kulu olur da Allah'a yeniden ulaşmayı dilediği anda yeniden Allah Teala'nın kulu olur. Ama eğer bir defa daha fıska düşerse, yani geriye dönüş başlarsa, yozlaşma başlarsa, o noktadan itibaren Allah Teala'nın onu kurtarması söz konusu değildir. Kalbine Allah Teala kalbindeki iman kelimesini Allah alır ve kalbini, o kişinin kalbini mühürler, ruhunu tekrar o kişiye iade eder. Böyle mühürlü bir kalbin tekrar açılması artık mümkün değildir. Asla dönüş söz konusu olmuştur. Kalp mühürlüdür. Yozlaşma bütün boyutlarıyla o kişiyi hep sinesinde tutar. Yozlaşma ömür boyu devam eder. Adım adım eski iptiralar geriye döner ve kişi her geçen gün kaybedenlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
salat Allah'ıma salli ala Muhammed. Nâhi rahmanu rahim elhamdülillahi rahmel alemin. Ve eyyâke nestaîn ehdinâ sırâta müstakîm sırâta lezzetin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah-u Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız, biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi bilmiyorsunuz. Gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı ile bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin. Adına Allah için yaşamak deyin. Bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım. Işıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de, o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
En çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah-u Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz, temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz, odaklandırıyorsunuz ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız. Madem ki biz onları mutlu ettikçe onların mutluluğunun iki katını biz yaşıyoruz. Öyleyse bir sualimiz var. Neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden insanlara kötülük yapmak? Kim bir başkasının kalbini kırarsa, kim bir başkasına kötü bir davranışta bulunursa, bu kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak budur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor.
Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, mutluluğun tüketicisidir. Sevgi, mutluluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah-u Teala'nın, Yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır görürsünüz mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim,
kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarına çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız, bunun cevabını yaşayarak öğrenmenizi isteriz. Başkalarına, onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki,

gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde, onların her biri kadar, her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafımızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, işte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz, onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir, kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken, bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken, sevgi için, sevgi için. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın.

sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. Ha, A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır. Daha sonra öğreneceksiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. Hasılat, bunun hasılası bir gün o kişinin de mutlaka sizi sevmesidir. Ne kadar kin dolu, ne kadar nefret dolu olursa olsun, siz onun nefretine, kinine, öfkesine, intikam hislerine, intikamdan begane olarak, intikamın tamamen dışında kalarak, her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirsiniz. Şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazozacınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi yenilir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki bu benim gazozacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş. Sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada mutluluğu yakalayabilenler başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa işte o kişi başkaları için yaşayan kişidir. Kim başkaları için yaşıyorsa işte o kişi aynı zamanda mutlaka Allah için yaşayan kişidir. Neden? Çünkü Allah Teala'nın temel emri bu. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz. Yani
Yani etrafınızdaki insanlara da sevgiyi aşılamalısınız. Onların da, siz nasıl etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onların da etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum o süre gelir. İşte atalarınız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkes, herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu. Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu yedi kademelik dizayn içerisinde insan daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle karşılaştı, nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara, etrafımızdaki insanlara sevgiyle davranırsak, onların nefretle davranma imkanlarını ellerinden söküp almış oluruz. Yapamazlar sevgili kardeşlerim. Eğer siz onları severseniz, sevgi ulaştıran bir insan olursanız, sevmenin muhtevasını sizde gören bu insanlar sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle, severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey, kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor, diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu. Deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız. Onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine
sizden sevgi gördükleri zaman onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar. Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa Hodri Meydan deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın, severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevinin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek, sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Neyze billahi mineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya Cenab-ı Hak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? O. Allah-u Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor, kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur, mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah-u Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz. Sadece bir tane kişi var karşınızda. Siz. Bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama ...23 çift kromozom, 46 kromozom, bu rakamın 7 trilyondan 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon. Daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiatına diyorsunuz. O tabiatını yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hz. Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış. Işığı görmüş o. Oraya gitmiş vesaire vesaire. Ama benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim! Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada da zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi caz çavlak. Sadece bir yaratıksınız, o kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilimin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronunu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay. İçersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve O beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha, demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız göreceksiniz ki evvela Dünya ile Güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela Ay ile Dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu Dünya Ay'ı çekecek kendisine. Sonra da Güneş Dünya'yı çekecek. Ondan sonra mı Güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık alemde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz? Neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz, 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerden al topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor, sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım.

en hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri, eğer elektron olsalardı, zahiri aleme ait olacaklardı.

0: karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, garip aleminin parçası, berza aleminin parçası, onun garip aleminin parçası, emr aleminin parçası, zülvani alemin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada, insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek? Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi, insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e, ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fize müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş.
1: enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşı elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol olan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından, iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına bir saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadeti olduğunu, zaten açık bir şekilde namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana Vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devirde, bu devrede yapılacak olan zikir, Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet, aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım gelen şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi, her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasını alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez, sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konunun. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik, Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik, Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir.
1: Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor, önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu Moğol elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları, bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları, paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki, o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş, şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı, namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli, belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar, sabah namazını. Öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1:10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergâh-ı müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah-u Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah-u Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez, teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun, ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah-u Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tahtları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız, ön tarafa doğru bakıyorsunuz, İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki 2 kişiyi, onun arkasındaki 1 kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah-u Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki, o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor, normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar.

teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden, dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğini

Biz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. E Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır. Ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın 7 kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir.
İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bi hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır, herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım.
bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkesin mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenü olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeyler ise dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamittir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı?

Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı mustakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir, en iyi bilendir.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

kade mun ba de subutiha ve tezu kusu'e bima saadet tüm an sebilillah ve lekum azabın azim. Kelimelere bakıyoruz. Ve la tettehuzu ve edinmeyin, ittihaz etmeyin eymanikum yeminlerinizi dehalen, hile, tuzak, aldatma beynekum kendi aranızda fetezille o takdirde o zaman kayar. Fe o zaman tezille kayar. Kademun ayak bade sonra subutiha onun sübut bulması, sebat etmesi, yere sağlam basması ve tezuku tadarsınız. Es-su'e şer, kötülük, fenalık. Bima'den dolayı sebebiyle sadettüm, men ettiniz, saptınız, yüz çevirdiniz. Ve lekum ve sizin için size vardır. Azabun, azab, azimun, büyük. Azabun, azimun, büyük azap. Ve cümlecikler. وَلَا تَتَّهِذُوا اَيْمَانَكُمْ yeminlerinizi edinmeyin, kılmayın. دَهَالًا بَيْنَكُمْ aranızda hile, yani hile konusu kılmayın. فَتَّزِلَّ كَدَمُنْ öyle yaptığınız takdirde ayak kayar, yani dalalete düşer. بَعْدَ سُبُوتِهَا yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra. Ve tezukusu'e ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları yani tadarsınız. Bima saadettum ansebilillahi, Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı. Ve lekum azabın azim ve sizin için büyük azap vardır. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmesi. Yeminlerinizi aranızda hile edinmeyin. Yani hile konusu edinmeyin. Kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan yani hidayete erdikten sonra ayak kayar. Yani dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü tadarsınız. Yani kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır.

Allah-u Teala Nahl Suresinin bu 94. ayet-i kerimesinde yeminlerinizi aranızda hile edinmeyin, kılmayın diyor Allah-u Teala. İnsanların arasında Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri hile konusu kılmaları. Yemin, misak ve ahd sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunları aranızda hile konusu kılmayın diyor Allah-u Teala. Yani yolda olmadığınız halde yolda oldum demeyin. Yoldan düştüğünüz zaman da yine yoldayım demeyin. Yani insanoğlunun nefsi her zaman üstün çıkmak ister başka insanlara. Bunun için de o kişinin ulaşabileceği bir tek hedef vardır. Yalan söyleme. O yalanla nefsinin tesiri altında başkalarından üstün olduğunu ispatlamaya çalışır kişi. Ve Allah'ın yeminleri var. Allah'ın ahdi var her şeyden evvel ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a ulaştırmak. Ama Allah'ın yemini bunlar değildir. Allah'ın yemini bize İslam'ın 5 şartını uygulatmaktır. Böyle söyleyen kişiler varsa işte bunlar Allah'ın yemin, misak ve ahdini hile konusu edinenlerdir. Şimdi hilenin ikinci standardına ulaşıyoruz. Öyle yaptığınız takdirde diyor Allah Teala, yere sağlam bastıktan yani hidayet erdikten sonra ayak kayar, delalete düşersiniz diyor. Öyleyse kişinin ayaklarının sağlam olarak yere bastığı bir zemin var. Nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nerede biter? 21. basamakta biter. 22. basamakta biter demek daha doğru. 3. basamaktan 22. basamağa kadar 19 basamaklık bir dizayn. Burada emniyet içindesiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yemininizi, misakinizi ve ahdinizi ya da Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere harekete geçtiniz. Siz üzerinize düşeni yaptınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştırdı. Ondan sonra nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yolculuğa çıktı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamaktasınız. Buraya kadar ve ruhunuz Allah'ta kaybolduğu 22. basamağa kadar sağlam bir teminat altındasınız. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ulaştırdı size Allah-u Teala kendisine. Bundan sonra şeytan bütün gücüyle size çullanır. Ve sizi Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yapar. İşte 93. ayet-i kerimede Allah-u Teala bade tevkidiha diyordu. Yani sağlamlaştıktan sonra, biz ruhunuzu kendimize ulaştırdıktan sonra Allah'ın kefaletini bozmayın diyordu. Allah'ın kefaleti oraya kadar. İşte Allah Teala burada da aynı şeyi söylüyor. Öyle yaparsanız eğer diyor, hile konusu kılarsanız yeminlerinizi, yeminleriniz konusunda etrafa yalan söylerseniz, o zaman hidayete erdikten sonra
mutlaka ayağınız kayar. Ve dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü tadarsınız. Yani hidayete erdikten sonra insanın yaşayacağı, düşme sebebiyle, hidayetten düşme sebebiyle yaşayacağı dursuzlukları yaşarsınız, başa dönersiniz. Allah size verdiği bütün ihsanları ve nimetleri geri alır. Hem ihsanlar geri alınır, hem nimetler geri alınır. Her şey tersine döner. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük bir azap vardır. Neden? Allah'ın yolundaydınız, hidayete erdiniz. Ama hidayete erdikten sonra şeytan sizi kandırdı ve Allah'ın yolundan saptınız. İrşat makamından veya Allah'tan şüpheye düştünüz. Şeytanı kendinize dost ediniz. Netice mi? Netice Allah'ın yolundan düşmektir. Allah bütün verdiklerini geri alacak ve sizi ikinci basamağa iade edecektir. Yani 22. basamağa ulaşan, merdivenin 22. basamağına ulaşan siz 22. basamaktan 2. basamağa düşersiniz. Aslında 0. basamağa, yani yere düşersiniz demek daha doğru. Çünkü 1. 2. basamakta herkes bulunur, siz de bulunursunuz. Öyleyse ayağınızı yere sağlam bastığınız yer, nefsinizi tezkiye ettiğiniz, ruhunuzu da Allah'a ulaştırdığınız yerdir. Allah'ın sizi çıkarmaya söz verdiği yere çıkardığı noktadır. Ayağınızı yere sağlam bastığınız yer orada biter. Artık ayaklarınız sağlam olarak yerde değil. Eğer Allah'tan şüphe ediyorsanız, irşat makamından şüphe ediyorsanız, o zaman düşersiniz. Devam ediyor Allah Teala 95'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalila. İnnemâ indallâhi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ve la teşteru, ve satmayın bi ahdillahi, Allah'ın ahdini, semelen bir bedel değer, kalilen az. İnnemâ ancak, fakat oysa, indallahi, Allah'ın indinde, katında, yanında, hüve o hayrın, daha hayırlı, lekum sizin için. İn kuntum, eğer siz iseniz, talemun, biliyorsunuz. Vela teştürü bi ahdillahi, cümleciklere geçtik. Ve Allah'ın ahdini satmayın, semenen kalilen, az bir bedelle. İnnemâ indallâhi, oysa o ah Allah'ın indinde, katında, hüve hayrun lekum, sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum talemûn, bilseniz. Cümleciklerin neticesi şöyle oluyor. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o, yani o ahd, Allah'ın indinde, katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz.

Allah'ın ahdi sizi zirveye taşıyacak olan bir ahdir. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz hali. Böyle bir durumda hepiniz için bir hedefe gitmek söz konusudur. Bütün teslimler. Ama siz bu istikamette yola çıkmanıza rağmen hidayet erdikten sonra Allah'ın zırhı, koruyucu zırhı sizden kalktıktan sonra eğer şeytanın ihvasına kapılmışsanız, Allah'tan veya yaşat makamına şüpheye düşmüşseniz, yoldan şüpheye düşmüşseniz, Allah'a teslim olmakla ben ne kazanacağım diye bir saçma fikre kapılmışsanız, o zaman düşersiniz. Ve az bir bedelle satmış olursunuz. Ve sizin için hayırlı olan o ahdin, Allah'ın ahdinin yerine getirilmesidir. Ve 96. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak ve le neziyen nellezine saberu ecrehum bi ahseni ma kanu ya'melun. Ma kanu ya'melun. Ma indekum sizin yanınızda olan şeyler. Yenfedu tükenir, biter.

Fema indallahi, indallahi, inde Allahi ve Allah'ın indinde katında olan şey, bakın, bakidir, kalıcıdır, tükenmez. Böyle necziyenle ve mutlaka karşılığını vereceğiz, mükafatlandıracağız. Ellezine sabiru, onlar ki sabrederler. Veya sabredenler. Ecrühüm, onların ecirleri, bedelleri, ücretleri, bir ahseni, en güzeliyle, daha ahseni, daha güzeliyle, hakânı yâmenûn, yapmış oldukları ameller, şeyler. Mâ indekum yenfedû, sizin yanınızda olan şeyler ter, tükenir. Sona erer.

Böyle nezleyenlerin zine sabiru ve sabredenleri mutlaka mükafatlandıracağız. Sabredenlere karşılığını vereceğiz. Ecrehum bi ahseni. Onların ecirlerini daha güzeliyle. Mâ kânû ya'melûn. Yapmış oldukları ameller.

sizin yanınızda olan şeyler biter cümlecikleri, cümleler haline getirdik. Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, sona erer.

Allah indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri yapmış oldukları amellerinin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Karşılığını vereceğiz.

sabredenleri mutlaka mükafatlandıracağız. Sabredenler, sabır sahipleri. Yani üst noktalara ulaşanlar.

Allah Teala sizin yanınızda olan şeyler tükenir diyor. Ama Allah'ın yanında olan şeyler tükenmez diyor Allah Teala.

Burada Allah-u Teala'nın sabredenlerin, yani sabra nail olanların nefslerini tezkiye ederek sabır konusundaki, sabırsızlık konusundaki afetleri de yok edenlerin, sabra nail olanların amellerini mutlaka vereceğiz diyor. Ve 97. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Ma amile salihan min zekerin ev ünsa ve huve mu'minun.

فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Yani tayyibeten. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Men kim amile salihan, salih amel, nefsi tezkiye edici amel, min zekerin erkeklerden, ev insa veya kadınlardan, ve hüve ve o müminun, mümin, kalbine iman yazılmış olan, fele o takdirde mutlaka nuhiyennehu, ona hayat veririz, yaşatırız, hayaten, hayat, tayyibeten, tayyib, temiz, güzel, helal bir hayat yaşatırız. Öyle ve mutlaka elbette nezziyennehum, onlara karşılığını vereceğiz, mükafatlandıracağız. Ecehum, onların ecrini, bedelini ve ahseni, en ahseni ile, daha ahseni, daha güzeliyle makânu yâmilûn, yapmış oldukları ameller, şeyler. Cümlecikler: men amile salihan min zekerin, ev ünsa, min zekerin, mümin olan kadın ve erkekten, kim salih amel, yani nefsini tezkiye edici amel işlerse, fele nuhiyennehu hayaten tayyibeten, o takdirde ona mutlaka tayyib, temiz, helal bir hayat yaşatırız.

ve le neziyennehum ve onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ecrehum bi ahseni ma kanu yamelun. Onların yapmış oldukları amellerin ecirlerini

onların yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini daha ahseni, yani güzeli ile. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin

ecirlerini, bedellerini daha ahseni güzeliyle mükafatlandıracağız. Ne demek bu? Bir güzel amel, 10 derecelik bir amel işlediniz. Allah ile hiçbir ilişkiniz olmamasına rağmen 1'e 10 alırsınız. 10 derecelik bir amelin karşılığı amel defterinize 100 derece olarak kaydedilir. Ama ya Allah'ın yoluna girmişseniz de yola çıkmışsınız, bu 100, bu 10 derece, yani Allah Teala 1 dereceye 10 derece verirken başlangıçta onu 100'e çıkarır. Sonra ruhunuz 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarındayken bu 100 200 300 400 500 600 ve 700'e dönüşür. Onun için Allah Teala burada onların bedelini daha ahseniyle öderiz. Her kat çıktıkça daha ahsen, daha ahsen, daha ahsen netice. Bir derecelik bir sevaba, kazanılan bir dereceye karşılık amel defterinize 700 derece yazılır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bir insanın cennete girişi kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerin fazla olmasıyla mümkün. Cehenneme girişi de tam tersine kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla mümkün. Öyleyse ahsen dereceler, üst seviye dereceler sizi mutlaka Allah'ın daha üst, daha üst, daha üst cennetine alacağı için önemli. Ve burada bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. Salih amel işlediği takdirde daha ahseniyle mükafatlandırırız diyor. Yani aslında salih amel işlemeyenleri de Allah-u Teala mükafatlandırır. Her kazandığı derece ona 10 kat mutlak ödenir. Kim olursa olsun, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, sevap işlediği takdirde mutlaka 1'e 10 alır kişi. Kim bir günah işlerse diyor, ona misliyle yazılır. Ama kim bir sevap işlerse ona 10 katını veririz diyor Allah-u Teala. Burada bir ayrım yapmamış. Sevap işleyenler, günah işleyenler. Kim olursa olsun kişi, onlar mutlaka 1'e 10 alıyor. Ama burada dikkat edin. Burada nefsi ıslah edici amel işleyenlerin durumu var. Bu nefsi ıslah edici amel işleyenler 1'e 10 yerine 1'e 100 almaya başlıyorlar. Nefsi emmarede 1'e 100. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Bu tabi olmadan evvelki noktaya kadar kişi gene 1 derecesine karşılık 10 derece alıyordu. Ama tabi olduğu andan itibaren onun bütün günahları sevaba çevriliyor ve mükafatın daha ahsenini alıyor. Yani bütün günahlarının sevaba çevrilmesi mükafatın, eskiden böyle bir mükafatı yok kişinin. Burada mükafatın ahsenini alıyor. Yetmez. Ruhu kişinin derhal vücudundan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tabi olduğu andan itibaren her sevabı 100 kat almaya başlıyor. Artık 10 kat değil. Ruhu birinci kata ulaştı, gene 100 kat. Ama ikinci kata ulaştığı zaman 200 kat. Üçüncü kata ulaştığı zaman 300 kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 700 kata kadar çıkıyor kişinin kazandığı dereceler. Yani Allah-u Teala amellerini, amellerin, yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini, mükafatlarını daha ahseniyle mükafatlandırıyor. Evvela zaten herkese 10 kat veriyor. O bir ahsen sayılabilir. Ama bu noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 oluyor ve yüzer yüzer büyümeye başlıyor. Neticeleri karşılaştırın, 1'e 10 alırken 1'e 700 almaya başlıyorsunuz. 70 kat arttırıyor Allah-u Teala.

Allah Teala kanunlarının açıklamasını çeşitli ayet-i kerimelerle oluşturuyor. Burada daha ahsen ücret alması kişinin, günahlarının sevaba çevrilmesi ve 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, daha ahsenini almaya başlaması şarta bağlı. O kişinin nefsi ıslah eden ameller, amülü salihat işlemesiyle mümkün. Amülü salihat. Salih amel, nefsi ıslah edeceğim. Ve Nahl Suresi 98. ayet-i kerime fe iza kara tel kur'ane fes te'iz billahi mineş şeytanir recim. O zaman artık İza karete okuduğun zaman el Kur'an'e, Kur'an'ı fe isteyiz, hemen önce sığın Allah billahi Allah'a sığın. Mineş şeytanir recim, taşlanmış, kovulmuş şeytandan.

Feyza Karatel Kur'an'e artık Kur'an'ı okuduğum zaman Feyza'yız billahi mineşşeytanirracim vecmedilmiş şeytandan hemen Allah'a sığın. Öyleyse. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Recmedilmiş, kovulmuş anlamını da taşıyor, taşlanmış anlamını da taşıyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'i okumaya baştan başlıyorsak, başladığımız an, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamamız lazım. Allah razı olsun. Nahl Suresinin 99. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu leyse lehu sultanun. Alellezine amenu. Ve ala rabbihim yetevekkelu. İnnehu, çünkü o, muhakkak ki o, leyse, değil, yoktur. Lehu, onun, sultanın, sultanlık, yaptırım gücü. Alellezine, ala ellezine, onların üzerinde, aminu, aminu olanlar, aminu olanlar üzerinde. Ve ala ve üzerine, Rabbihim, onların Rableri, kendi Rableri, yetevekkelûn, tevekkül ederler. Şimdi cümlecikler. İnnehu leyse lehu sultanun. Çünkü onun bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Alellezine amenu, amin olanlar üzerinde. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde. Allah Teala ne kadar muhteşem bir dizayn koymuş. Amenü olanlar üzerinde şeytanın bir yaptırım gücü yok diyor Allah Teala. Birinci ve ikinci basamaklarda olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz. Ama amenü değilsiniz. Şeytan sizin üzerinizde bütün gücüyle hakimdir. Size çaktırmadan, sizi uyutup, iç sesinizi taklit etmek suretiyle, sizin düşüncelerinizmiş gibi kendi düşüncelerini size yutturur. Ve doğruyu yapıyorum diye yanlışları ard arda işler insanoğlu. Ve böyle bir konuda meselenin farkına da varmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala şeytanın bir yaptırım gücünün sultanlığının kimler üzerinde olmadığını söylüyor. Sadece iki grup, amir olanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Rablerine tevekkül edenler de amiri olanlardır. Amiri olanların daha üst safhası. Allah-u Teala'nın amiri olma kademeleri 7 tane safha içerir. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukâdî diyor Allah-u Teala. Ey amiri olanlar, hakka tukâdî takvanın sahibi olun diyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Hakkül yakin takvası olsun diyor Allah-u Teala. Burada da aminosunuz. Ama Allah'a tevekkül etmiş bir ameni oluş bu. Kişi kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a ulaştıktan sonra oradan düşmeyen kişidir. Oraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa. Bundan sonra da yolunuza devam ediyorsanız işte siz Allah'a tevekkül etmiş bir insansınız. Peki tevekkül etmemiş olsaydınız ne olacaktı? Oradan düşecektiniz. Bir insanın Allah'a tevekkül edip etmediği, Allah'a güvenip güvenmediği, Allah'ın onu kendi zatına ulaştırmasından sonra belli olur. Allah'a tevekkül edenler fıska düşmezler. Diye zikirlerini arttırırlar, ibadetlerini tam yaparlar, her gün biraz daha Allah yolunda ilerlerler. Peki Allah'a tevekkül etmeyenler, Allah'a güvenmeyenler, onlar işte Allah'tan şüpheye düştükleri için, Allah'ın bir kendi önlerindeki bir temsilcisi olan Allah'ın Resulüne iman etmedikleri için. Baştan iman etmiş, Allah-u Teala'ya ulaşmış olmalarına rağmen ondan şüpheye düştükleri için ona da tevekkül etmiyorlar. Allah'tan şüpheye düştükleri için Allah'a da tevekkül etmiyorlar. İşte onlar Allah'a tevekkül etmeyenlerdir. Öyleyse tevekkül müessesesinin oluştuğu yer 22. basamaktır. 22. 13. basamaktan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 21. basamağa kadar onu ulaştıran devre içerisinde kişi Allah'a tevekkül etmişse, Allah'a güvenmişse, ben Allah'a mutlaka ulaşacağım, o benim Rabbim, ben ondan vazgeçmem diyerek Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, o kişi Allah'a tevekkül etmiştir. O, oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. Daha ötelere mutlaka gidecektir. Tevekkül seviyesi arttıkça, daha üst, daha üst, daha üst kademelere gidecek, nihayet daimi zikrin sahibi olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala iki kıstas veriyor. Şeytanın sultası yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanlar üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde. Nereye kadar? Allah'a ulaştığı yere kadar. Ondan sonra o kişi yoldan çıkmamışsa, Allah'a tevekkül etmiştir. O zaman onların da üzerinde şeytanın sultası yoktur. Allah razı olsun.

Nahl Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Aminu olanlar ve Allah'a tevekkül edenler üzerinde şeytanın sultası yoktur.

Allah'a tevekkül edenler 22. basamak. Amine olan kişi 22. basamağa otomatik olarak ulaşacaktır. Eğer Allah'a tevekkül etmişse 22. basamaktan öteye geçecektir. Şeytanın sultası ondan sonra da olmayacaktır. Şimdi 100. ayet-i kerime. 20'yi 199 yazmamız lazımdı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnâhu vellezîne hum bihi müşrikûn. İnnemâ, fakat sadece sultanuhu, onun sultanlığı, yaptırım gücü, alellezine, ala enlezine, onların üzerindedir. Yetevellevnehu, ona yönelenler, vellezine ve o kimseler, hüm onlar, bihi onunla, ona, müşrikun, Allah'a ortak koşanlar, müşriklerdir. İnnemâ sultanühü, onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece alellezîne yetevellevnehu, ona yönelenlerin üzerindedir. Ona, yani şeytana

ona yönelenlerin üzerindedir. Vellezine hum bihi müşrikun ve onunla, şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerinedir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Hevasına tabi olan kişi şeytanın adımlarına tabi olandır. Heva, şeytanın adımları istikametinde kullanılıyor. Şeytanın dilekleri istikametinde kullanılıyor. Öyleyse heva müessesesini yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteva göreceksiniz. Orada Allah'a insanlar şeytana kul oldukları sürece bir gizli şirktedirler. Şeytanla Allah'a şirk koşmaktadırlar. 100. ayet bunu söylüyor net olarak. Nahl 100

Deki tesirlerini kendilerine ilah edinenler, şeytanı kendilerine ilah edinenler demiş oluyor Allah Teala. Heva şeytanın adımlarına tabi olmak olduğu için. Bu sure, bu Nahl ayet 100. ayet-i kerimesi Nahl suresinin Nisa 23 ile doğrudan alakalı. Gizli şirkin aslında şeytana tabi olmak anlamına geldiği çıkıyor ortaya. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu şirkin içinde olabilirler. Ve 101. ayet-i kerime ve izâ beddelnâ ayeten mekâne ayetin vallahu a'lemu bima yunezzilu kâlu innemâ ente müfter bel ekserehum la ya'lemun. Ve izâ olduğu zaman beddelnâ, biz değiştirdik, ayetten bir ayet, mekâne yer, mekan, ayetin bir ayet, vallahi ve Allah âlemu bilir, şey, bima şeyi yünezülü indirir. Galu dediler ki, innema sadece ancak, ente sen müfterin, iftira eden, kendisi uyduran, bel hayır tam aksi bilakis. Ekserehum onların çoğu, la ya'lemun bilmezler, bilmiyorlar. Cümlecikler, ve izâ beddelnâ ayeten mekâneki ayetin, biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, vallahi âlemu bimâ yünezzilû ve Allah neyi indireceğini bildiği halde, gâlu ennemâ ente müfterûn, sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Bel ekserühüm lâ ya'lemûn, hayır onların çoğu bilmezler. Bilmiyorlar. Biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini bildiği halde sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır onların çoğu bilmiyorlar. Burada Allah Teala'nın bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman sen uydurdun diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah ayet değiştirmez. Sen bu ayeti uydurdun. Şimdi yerine yerleşmeyince onu değiştiriyorsun. Oysa ki Allah Teala diyor ki biz değiştiririz ayetleri. Ve Allah neyi indireceğini bildiği için, bildiği halde diyor. Ve 102. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul nezzel lehu nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hakkı li yusab bitellezine amenu ve huden ve bushra lil muslimin kul de ki söyle ki nezzelehu onu indirdi ruhul kudus ruhul kudus Cebrail aleyhisselam min Rabbike senin Rabbinden bi el hakkı hak ile. Li yusebbite sağlamlaştırmak, sebat ettirmek için. Ellezine kimseler, aminu Allah'a ulaşmayı dileyenler, aminu olanlar ve yüden ve hidayete erdiren ve büşra ve müjde olarak li el müslimin Müslümanlar teslim olanlar için. Cümlecikler kul nezzelehu ruhul kudüsü de ki onu Kur'an-ı Kerim'i Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Min Rabbike bil hakkı Rabbinden hak ile li yusebbitellezine aminu amin olanları sebat ettirmek için ve hüden ve büşra ve hidayet olarak ve müjde olarak lil müslimin Müslümanlara teslim olanlara. De ki onu Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amin olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak
Ruhul Kudüs

Yüz Cebrail aleyhisselam indirdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Cebrail aleyhisselam tarafından indirildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun veya kime indirilmiş olursa olsun o kitabın insanlar tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi. Bu kitabı biz indirdik diyor onu. Ve onun değiştirilmesine müsaade etmeyiz diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hiçbir zaman değişiklik yapılmadığını Allah-u Teala ayet-i kerimesiyle ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde bir arada olduk. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen diyor veçhini, dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor, ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah-u Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibin veçini hanif olarak dine ikame et. Yani o dini hayatta tutmak için, hanif dinini ayakta tutmak için veçini, fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini, ezelde de bu din vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini, hanif dininin dışında bir dine hiçbir zaman çevirmemek suretiyle dinde de bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ezeli din ebediyete kadar devam edecektir. Bu din hanif dinidir. İnsanlar da ezelden ebede hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Kainatın tek dini ve tek fıtrat, hanif fıtratı. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır.
ve hani fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu Yüce Allah'ım, diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa, o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa, o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah-u Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok, 10 aile olsun diyor. Allah-u Teala onu da kabul ediyor. Gene bulamıyorlar. Ve sonuç, bu ifadenin geçtiği ayetlerdeki sonuç, sadece bir tek aile buluyorlar. Hazreti İbrahim devrinde neyin yaşandığını ispat eden ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Müslümanlardan diyor, Allah'a teslim eden olanlardan sadece bir tek aile tespit ettiler diyor. Ve Allah Teala o tek aile sebebiyle Hazreti İbrahim'in kavmini cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık. Yaratmayacağız da diyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi. Söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle başka bir ayette ifade ediyor Allah-u Teala.
şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah kul dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah Teala 4 defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de Hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim, peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var. Sevgili kardeşlerim, ama onların, peygamberlerin yaşadığı devirde tabiiyet sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hazreti Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor. Ve kendi oğlu da Hazreti Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını Allah-u Teala ile ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah-u Teala kanununu koymuş. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fid din diyor.
dinde zorlama yoktur. Kat tebeğine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa, ve yekfur bit taguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir ruvvetin uska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa, unutmayın, Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etkileyebilecektir. Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Ve Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde, zorlama yoktur. La ikrahe fid dini. Birçok insan, anneler ve babalar çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kontrolü altına alacak. Şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar, 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı sahabe adını alanlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le birlikte
harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalb ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah-u Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır, o Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah-u Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah-u Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah-u Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu
imanı taşıyan kim olursa olsun Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim alan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah Teala tabiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını biri ondan, biri yüze çıkaracaktır. Bunu biri 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi o kişi sadece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı için gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah Teala o kişiye namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri mutlak olarak, kesin olarak sevdirecektir. O kişi ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhuna ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal rahim esması ile tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için
o kişinin yedi kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle, salavat nurları o kişinin kalbine girecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu ona paralel olarak bir işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur getirecektir. Fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'laştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka zikri sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu yedi tane gök katını aşmıştır. 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır indi ilahi. Onun en yüksek noktası olan Sidretül Müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu Allah'a için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda dil ile ikrar, kalp ile tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma talebini Allah'a ulaştırmışsa, mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız, bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safhalara bakalım. 7 tane safha yaşadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 1. safhadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safhadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safhadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülükünü tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah, fena ifna olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz, çünkü Allah Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidine ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır, zahit olacaksınız. Ve zikrinizin, nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ullelbap makamı. Sonra Allah Teala size göklerin melekutunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk 4 kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine, onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. 7. gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden oldunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis

artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan, o da iradesidir. Salah makamının 5. kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah-u Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi o teslim alır. Yeter ki siz ona ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel ona ulaştırmayı, ona ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu 3. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah'a tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlak elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını elde edecektir. 3. kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu

şahikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir. Bütün bu kademelere sizi O yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt veriyorum.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed Esmillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar ve aynı zamanda Kur'an'dan kopanlar. Zikir ve ehli zikir konumuzun adı. İslam'dan kopanlardan zikir ve ehli zikir. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman bize diyorlar ki zikir hatırlamaktır. Ehli zikir diye sorduğumuzda yani nedir ehli zikir? Kimdir ehli zikir? Allah'ı hatırlayan ehli zikirdir diyorlar. Ve ben Kur'an okuyorum diyor. İşte diyor Kur'an bir zikirdir. Öyleyse ben Kur'an okuyan olarak ehli zikirim. Zikir ehliyim, zikir sahibiyim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kültüründen bu kadar yoksun insanlar, insanlara din dersleri vermekteler. Kur'an gerçekte, Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama asıl zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte eğer insanlar Kur'an'ı unutmuşlarsa, eğer din adamlarımız, din öğretenler zikri unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse, o zaman zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse evvela Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti hangisidir diye soralım ve cevabını verelim. En iyisi bu değil mi? Bir tane elimizde Furkan var. Doğruyu yanlıştan ayırt eden o Furkan, tek Furkan Kur'an-ı Kerim. Her şey onda yargılanır. Başka nesnelerle Kur'an yargılanmaz. Her söylenen söz, mesela hadisler, uydurma mıdır, mevzu mudur, değil midir, sağlam hadis midir, senetli midir, sepetli midir, her neyse, biz detayları bilmeyiz. Allah Teala açık bir şekilde Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri de gene açık bir şekilde bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar uydurma hadisin nasıl bir araya geldiğini anlamak gerçekten zor. Çünkü hadisleri alıp da Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman birçoğunun geçersiz olduğunu görüyoruz. Ve de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu çok iyi bildiği için kendi adına kim bilir ne kadar hadisin uydurulacağını evvelden bildiği için, Allah ona söylediği için o da önceden söylüyor bunu. Benim hadislerim tartışılacaktır diye. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde
Gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan vahyedileni oku, tilavet et. Aynı zamanda anlat. Ve ekumus salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkar edildiği standartlar. Fuhuş da nefsimizin afatına tabi olduğumuz her olay. Nefsimizin afetleri bizi hangi noktada yere yıkmışsa, hangi noktada yenmişse, hangi noktada nefsimize tabi olup günah işlemişsek, işte onların her birisi fuhuştur. Orada ne yapıyoruz? Orada ne yaptığımızı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Rab mevkiinde Allah var. Emredici, emrine itaat edilen mürebbiye, terbiyeci. Bütün insanları en güzel standartlarda en güzele ulaştıracak olan Allah'tır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar ne yapıyorlarmış? Allah-u Teala'nın emirleri var. Rabbin emirleri. Onları yerine getirmiyor. Peki neyi yerine getirmiş oluyor? Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa, o anda nefsinin hangi afetiyle alakalıysa o olay, o afetin talep ettiği şeyi gerçekleştiriyor. Hevasını, yani nefsinin afetlerini o olayda kendisine ilah edinmiş oluyor. Yani Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden çekip alıyor o olayda, nefsinin afetini Rabbin yerine getiriyor. Onun emrini yerine getiriyor. İşte Allah Teala böyle insanlar için, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinen insanlar. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bu alim geçinen insanların büyük çoğunluğu kendilerine insanların yazdığı kitaplarla ilim öğretilenlerdir. Asırlardan beri insanlar açıklamalar yapmışlar. İtikadi konularda, muamelatta, akaidde, kelamda, her türlü dini konuda hep insanlar yazmışlar, çizmişler, bugüne kadar ulaşmış, genel kabul görmüş olanlar, az kabul görmüş olanlar, reddedilenler ayrı ayrı gruplar tarafından, bir grubun reddettiğini öbür taraf kabul ediyor. Böylece bir karmaşa dinde hüküm sürüyor. İşte ilimleri üzere Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Câsiye 23'e göre. Bu insanların işareti, Allah onların görme hastalarına, basarlarına gışavet isimli bir perde çeker diyor. Sonra ne diyor? Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semmi isimli işitme hastasını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar o kadar çok şeyi unutmuşlar ki kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden
Şeytan onları allem etmiş, kallem etmiş, ellerini, ayaklarını çektirmiş. İşte bunlardan birisi de zikirdir. Zikir, hatırlamak manasına gelir. Bir, Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak manasına gelir. İki, tekrar etmek manasına gelir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek manasına gelir. Üçüncüsü, bir mefhumun, bir kelimenin daha evvel geçtiğini, kullanıldığını ifade etmekte de kullanılır. Yukarıda mezkür olan bu kelime, mesela cümle. Yukarıda zikredilmiş olan demek, yukarıda yazılmış olan hatırlatılıyor şimdi. Zikir, Allah-u Teala'nın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarının da adıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretme müessesesi farz mıdır? Evet. Bu zikir devamlılığı açısından zikir adını alır. Bu günün bir kısmında Allah'ı ara sıra zikretmektir. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor, "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Rabbinin ismiyle zikret. Bir defa zikrin Allah kelimesini kullanarak gerçekleştirilmesi konunun temelidir. Ve tebettel ileyhi tebtila ve Allah'a ulaş, her şeyden kesilerek Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaş. Ve bu ulaşmanın zikirle gerçekleşeceğini Allah Teala anlatıyor Müzemmil 8'de. Ve öyleyse Allah'ın ismini zikret, Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi El İlah. El İlah kelimesi Türkçemizde Allah olarak değerlendirilir. Arapçada da öyledir. El İlah, Allah, yani Türkçemizdeki Allah kelimesi. Öyleyse Allah Teala Allah kelimesinin tekrarıyla zikretmemizi istiyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ancak bu yolla ulaşabileceğini anlatıyor. Ve bu yolda bir faktörün kullanılacağını, onun adının da zikir olduğunu söylüyor. Yani bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini ard arda tekrarıyla mümkün. Gördük ki ara sıra zikretmek farz. Hem de bu farz ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çoğalan bir hüviyet kazanıyor Müzemmil 8'de. Peki günün yarısından fazla zikretmek, yani her gün Allah'ı çok zikretmek, zikirsiz geçen zamandan daha fazla zikretmek üzerimize farz mı? Evet, o da farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine zikrullâhe zikren kesîrâ. Ya eyyühellezine âmeni zikrullâhe zikren kesîrâ. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyle seviyede bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani günün yarısından daha fazla zikir olsun.
Peki yolun sonu nereye ulaşır? Yolun sonu daimi zikre ulaşır sevgili kardeşlerim. Ulaşmanız lazım gelen şey, hedef daimi zikirdir. O zaman insan olarak yaratılmanın o müstesna saadetini bütün boyutlarıyla yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Siz insansınız kainattaki en üstün varlıklar. Peki daimi zikirde üzerimize farz kılınmış mı? Evet. Allah Teala diyor ki: "Veskurullah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya bizim şu anda oturduğumuz gibi oturuyorsunuz. Ya bulunduğunuz yere geldiğiniz gibi ayaktasınız. Geldiğiniz hal yürüyerek. Bir de gece yattığınız gibi yatıyor halde olabilirsiniz. Üç tane hal. Ayakta olmak, oturur olmak ve yatıyor olmak. Bir dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse bütün insanlar için çok zikir farz olduğu gibi neticede daimi zikre ulaşmak ve daimi zikrin sahibi olmak, o da farz sevgili kardeşlerim. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur yan üstü. Ve yan üstü yatmamız emrediliyor. Acaba yan üstü yatmanın zikirle bir alakası var mı? Kesin. Yatağınızı öyle bir şekilde dizayn etmelisiniz ki kıble sağ tarafınızda kalmalı. Öyle bir şekilde uyumalısınız ki yüzünüz sağ tarafa doğru dönmeli. Yan üstü yatmalısınız. Yüzünüz sağ tarafa, yani kıbleye doğru olmalı. Ve sağ kulağınız yastıkta olmalı. Birazcık sağ kulağınızı yastığın üzerinde sağa sola oynatmanız gerekiyor. Şimdi benim yaptığım gibi. Bunu oynatmaktan muradınız ne? Kulağınıza basınç sebebiyle kalbinizin atış ritmi ulaşacaktır. Bu yastığın üzerindeki o vaziyetinizi değiştirmeyin. Kalbinizde atan toplar damarın ve atar damarın ard arda vücuda getirdiği ses birbiri arkasından gelir. Allah kelimesini Allah. Diye kalbiniz tekrar etmektedir. İşte siz de içinizdeki sesle buna iştirak edeceksiniz. Uyumaya niyetlendiğinizden itibaren dilinizi kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız ve o sese paralel olarak dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizdeki sesle, kalbinizin sesiyle Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama diliniz kımıldamayacak. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama sesiniz çıkmayacak. İç sesinizle şimdi dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Isırın dilinizi. Allah kelimesini defaatle söyleyebildiğinizi gördünüz. İşte ses çıkarmadan, dilinizi de hareket ettirmeden Allah kelimesini o zaman kalbinizin atışlarına paralel söyleyebilirsiniz. Ve kısa bir zaman sonra kalbinizin ritmiyle sesiniz
eşitlenir. İşte böyle bir olayı, kalbinizin sesini, iç sesinizde gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyuyun. Dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle. Bir gün uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceğiniz bir zaman parçası mutlaka oluşacaktır. Bir yere mutlaka ulaşacaksınız. İşte orası daimi zikirdir. Zikir yaparak uyuyan kişinin, kalbinden zikir yaparak uyuyan kişinin uyandığı zaman kalbindeki zikri duyuyor olması, kalbindeki zikrin devamını duyuyor olması. Bu demektir ki uyuduğu sürece o kişinin kalbinin sesi hep Allah, Allah, Allah diye dili kımıldamadığı halde devam etmiştir. İşte daimi zikir budur. Yatana kadar hep Allah-u Teala'yı zikretmek, yatarken zikirle yatmak, uyanınca da kalbindeki sesin devamını çok net bir şekilde hissetmek. İşte bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe daimi zikrinde sahip olmuşlar. Hem zikretmişler hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Gördük ki zikir de farz. Çok zikirde, günün yarısından fazla zikirde farz. Daimi zikirde farz. Yine gördük ki zikir Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namazdan da daha üstün bir ibadet. Eğer size derlerse ki dinin direği namazdır, diyeceksiniz ki doğrudur, dinin direği namazdır. Ama Allah'ı zikretmek dinin çadırıdır. Öyleyse çadırsız bir direk yeterli olmaz. Allah Teala söylediğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde vele zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Neden? Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden daha büyüktür. Namaz adı verilen zikirden ondan da daha büyüktür. En büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Bizim sevgili din adamları namazı da zikir olarak kabul ettikleri için bu vele zikrullahi ekber kelimesini namaz en büyük ibadettir diye almışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı arasında biliyorsunuz ki zikir yok. Ona ayak uydurabilmek için böyle bir ayak oyunu yapmışlar ve Kur'an-ı Kerim'in bütün temel hükümlerini alt üst etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala nefsinizi tezkiye etmeyi üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla bu ulaşmayı Allah Teala kendisinin gerçekleştireceğini de garanti ediyor. Biz insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış.
İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani bu zikirle ulaşacaksın diyor. Öyleyse zikrin Allah'a bizim ruhumuzu ulaştırıcı bir hüviyeti olması lazım. Nedir bu? Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katından gelen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'ın katına yükselen bu nesneler nötrinolar, enerji partikülleri. Bunlar Allah'ın katından gelirler, enerji yüklenirler, elektrona ulaşırlar, elektronu döndürürler, ona spin verirler ve tekrar geriye dönerler. İşte bu sebeple Allah Teala diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın adını tesbih eder olmasın. Ama siz bunu anlayamazsınız diyor Allah Teala. Bu en küçük zerrenin adı bugünkü tabirle elektrondur. Bu elektronların her birisi mutlak olarak döner. Dönerler, kendi spinleri vardır. Bu spin sayısınca dönerler. Ve dönerken her dönüşlerinde kendi lisanlarıyla Allah kelimesini tekrar ederler. Ama biz onun Allah kelimesi olduğunu anlamak yeteneğinin sahibi kılınmamışız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a geri dönen şey nötrinolar. Öbür taraftan rahmet, faz ve salavat isimdeki üç ayrı nur. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah tezkiye eder diyor. Söylediği şey ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Acaba Allah Teala nefsi tezkiye etmek demekle neyi kastediyor? Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolmasını kastediyor. O nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde nefsin tezkiyesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Ve kör, sağır ve dilsiz bir insanken insanlar gören, işiten ve idrak eden oluyorlar. Kimi gören? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayan. İşiten onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak yerlerine oturtabilen ve idrak eden kalbine indirip onun manasını yerlerine koyan kişi, yerlerine oturtan kişi. İşte Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor. O kişiyi teslimlere, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi için o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Nur yolu açınca Allah'ın katından ikişer ikişer nurlar gelecek. İşte Allah'ın katından bu nurları nefsin kalbine celbedecek olan, getirecek olan ibadetinin adı zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadetidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir. Zikirlerin en büyüğünü, en büyüğü. Öyleyse Allah Teala kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Nefs tezkiyesi şeytanın musallat olmaması açısından son derece önemli. Nukayyid lehu şeytanın. Ona şeytanı musallat ederiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan zikir müessesesi ne sağlar? Eğer kişi bu safhalardan geçmişse, Allah onun göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolu açmışsa, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, Enam suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Femen yuridallahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü yarar, şerh eder teslim için, o kişinin Allah'a teslimi için o kişinin göğsünü yarar, şerh eder. Şerh etmek, yarmak niçin yarıyor? Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarının iki çift nur o kişinin kalbine ulaşması için. Allah Teala
bu ulaşmayı sadece bir çift nurun geldiği noktadaki ulaşmayı şöyle açıklıyor. Zümer 22, o kişinin göğsünü, Allah-u Teala göğsünü yardığı ve göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbi zikir sebebiyle zikirle kasiyet bağlamış olan bir kişinin durumu aynı mıdır diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de Allah kitaba müteşabih olarak ihtas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Biri rahmetle farz, ikincisi rahmetle salavat. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda da nur hüviyetindedirler. Fazıl ve salavat ise uçakların taşıdığı hamuledir, yüktür. O kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek, yarıktan girerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine sadece %2'ye kadar rahmet sızabiliyor. Kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah işlemlerini gerçekleştirmiş, göğsünü yarmış, göğsünden kalbine nur yolu açmış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, kişiyi mürşidine ulaşacak hale getirmiş. İşte bu noktada bu kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları değil, sadece rahmetle faz isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünü yaran, göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine rahmet nuru girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi oluyor. İlk %2 nur rahmet nurudur. Gelen nurların öncüsü rahmet nurudur. Neden? Çünkü bu işlev Allah'ın rahim esması tecellisiyle tahakkuk etmiştir. İşte Yunus suresi 53. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi. İnne nefse le emaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte ne zaman o kişinin rahim esmasıyla tecellisi başlamışsa, Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi o zaman rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli 7 tane furkan oluşturur kişide. Bu 7 furkanda o kişinin, kör, sağır ve dilsiz olan o kişinin görmesi mümkün olmuştur, işitmesi mümkün olmuştur ve idrak etmesi mümkün olmuştur irşat makamını. Buradaki körlük, sağırlık ve dilsizlik ve idraksizlik manevi alandaki olaylara yöneliktir. Ve kişinin kalbine %2 nur, rahmet nuru girdiği zaman o kişi mürşidine ulaşmak için gerekli olan standarda sahiptir.
huşu sahibi olmuştur. Ve hacet namazını kılar, bu noktada olan kişiye Allah mürşidini mutlaka gösterir. Kime gösteriyormuş Allah Teala mürşidini? Bu 12 tane Allah Teala'dan ihsan alan kişiye. Allah'ın gösterdiği bu mürşit söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşan kişi, o mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. Başının üzerine de o kişinin devrin imamını gönderiyor. Neden? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. İşte Allah'ın sana verdiği temel emir budur. Sen bir emanetsin, Allah'ın zatına dönmek mecburiyetlisin. Senin görevini biz üstleneceğiz. Devrin imamın ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İşte bu noktada kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Bu kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sessiz zikretsin, ister sessiz zikretsin ama elindeki tesbihle zikre başlayınca beyaz bir örtünün altında bunun adı virttir. O kişinin üzerine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Mürşide ulaştıktan sonra bu nurlar göğüse gelirler. Göğüsten şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar ve kalbin içine girerler. Ama Allah Teala kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbin içine imanı yazar ve üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir deniyor o kişinin. İşte Allah Teala'nın katından gelen ruh. Bu ruh o kişinin başının üzerinde yerini alır. O kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman kaldıktan sonra ana dergaha ulaşır ve ana dergahtaki onarlık sıralardan birinde yerini alır. İşte kişi zikri arttırmaya başlar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikince ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemine geçer soldan sağa doğru. Ve sitetin müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Ulaştığı 21. basamaktır. Yok olması 22. basamaktır. Allah-u Teala buraya kadar olan bütün konuları kim Allah'a ulaşmayı dilemişse garanti etmiştir. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Ben ulaştıracağım sizin ruhunuzu kendime. Ama bunun için zikir yapmanız şart. Eğer zikri sevmezseniz, namazı sevmezseniz, orucu sevmezseniz bunları ben size sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Çünkü garanti ediyor. Garanti ettiğine göre mutlaka sevdirecek. Çünkü Allah'ın başarmaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte 14. basamakta başlayan bu olay
Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazla birikimiyle emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiyemar diye ve tezkiye kademelerini 7 tane gök katını aşarak insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak ulaşma. 22. basamak teslim. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadaki zikir 33 bin zikirdir. 7 tane gök katı aşılmıştır.

bu kişinin birinci gökyüzüne kadar olan zikri 15 bindir. Ondan sonra ikişer bin ikişer bin yükselir. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. Bu tesimlerden birincisidir. Kişi henüz 33 bin zikirdedir. Zikrini arttırabilirse o kişi mutlaka günün yarısından daha fazla zikre ulaştığında züht sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimini sağladığı zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir form kazanır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Bu kişi zikir ehli olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha çok zikredecektir. Kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Hani demin söylemiştik sözlerimizin başlangıcında. Li Ulul Elbab Yeskürullâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunabiyum. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Ulul Elbab dediğimiz kişiler daimi zikrin sahipleridir. Gördük ki daimi zikir farz. Gördük ki daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab. Öyleyse bunların adı ne? Bunların adı ehli zikir. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte Allah Teala'nın bu ifadesi bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi aslında çok önemli bir şey. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Yedi özelliği vardır. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? O kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Çünkü Rabbani kapı açıktır. Oradan giren rahmet nurları, fazlalar ve salavat nurları kalbi her an pırıl pırıl aydınlık tutarlar. Ve rahmet, fazla, salavat nurları Zülmani kapıya kadar inen Rabbani kapıdaki mührün Zülmani kapıyı kapatmasını sağlar. Ard arda onun üzerine baskı yapar rahmet, fazla, salavat nurları. O kapıyı kilitleyecek noktaya onu ulaştırır. Bu zikirlerin neticesi olan nurların oraya baskısı sebebiyle kalbin Zülmani kapısı devamlı kapalıdır. Kalpte %100 nurlar da dolmuştur. Zülmani kapı kapalı olduğu için tekrar oraya geri dönmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O kişi hayatta olduğu sürece daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Öyleyse kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbi %100 pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla doludur. 2. 3. Allah onun kalp gözünü mutlaka açar. 4. Allah onun kalp kulağını mutlaka açar. O kişiye Allah Teala kalp gözüyle birçok şeyler gösterir kişinin durumuna göre. Bu dört temel şart, üç tane de vasıf şartı kazandırır kişiye. Sonuç şartı da diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu her zaman konuşabilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı zikretmektedir. Devamlı derecat kazanmaktadır. Hiç derecat kazanmadığı bir nokta yoktur. Hem de daima 1'e 700 kazanacaktır. Ve bu kişinin üçüncü özelliği
ehli hikmettir. Hikmet ehlidir kişi. Ayetlere baktığında, eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağından herhangi birine tekabül ediyorsa, onu derhal görür, hangi basamağa ait olduğunu derhal söyler. Bu yetkinin sahibidir. Eğer bu kişi hakem veya hakim olursa, o zaman da mutlaka kararlarını adaletle verecektir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak neticeye girer. İşte ehli zikir olan kişi odur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Adı, zikir ehlinin adı ulul elbab. Zikir ehlinin Kur'an'daki adı ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, mozaiğin bütün kareleri cuk oturuyor yerli yerine. Her şey yerli yerinde. İşte böyle bir dizaynda kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur. Allah ile her zaman konuşur. Şimdi bu hüviyetin neyi içerdiğine bakalım. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte o Allah'tır ki sana kitabı indirdi. Onda hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri eğip bükerler ve başkalarının fitneye düşmesine sebebiyet verirler. Başkasına negatif istikamette tesir etmek için bunu yaparlar. Teviline giderler. Başka insanların fitnesine sebebiyet verirler. İlimde derinleşmiş olan rasuhun, bugünün din adamları, kendi ilimlerinde derinleşmiş olanlar, onlar derler ki, bütün bu ayetler inandık ki Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Tezekkür edebilenin, ehli zikir olanın sadece ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte o ulul elbab, daimi zikrin sahipleri bunu tezekkür edebilir. Neden? Çünkü onlar ehli tezekkürdür. Ehli zikirdir. Allah'tan soracak, cevabını alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da unutulan iki kavram, hem zikir kavramı yok olmuş, hem de ehli zikir kavramı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu zavallı insanlara ilim versin diye dua ediyoruz inşallah. Ve asıl önemlisi hidayet versin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim,

Görevimizi yaparız. Sen bize karışma. Bizim karışmamız onların söylediği manada bir karışma değil. Biz Allah'ın emirlerine davet ediyoruz ki bu emirlerden birisi de zikirdir ve daimi zikirdir. Öyleyse Allah davet ediyorsa biz Allah'ın davetini açıklamakla vazifeli olan kişiyiz bugün. Hidayeti Allah Teala bizim uhdemize verdi. Öyleyse bundan sorumlu olan biziz. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki çok değil birkaç yılda hidayetin yalnız bu ülkede değil, Türkiye'de değil, bütün dünyada öğrenildiğine şahit olacaksınız. Güç devre tamamlandı. Hidayet çağına giriş tamamlandı. Artık gelişme çağındayız. Allah-u Teala'nın hepinizi ehli zikir yapması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda abd ve abid konusuna giriyoruz. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Öyleyse abd kelimesiyle abid kelimesi arasında farklılık var. Namaz kılan bir kişi namaz kıldığı sürece abittir. Zikir yapan bir kişi zikir yaptığı sürece abittir. Hangi ibadeti yapıyorsanız o ibadetin süresince abitsiniz. İbadet eden. Peki abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten gelmiyor mu? Evet, aynı kökten geliyor. Abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Arapça kökündeki üç temel harf burada da var. Abd kelimesinde de, abid kelimesinde de aynı harflerin toplandığını görüyoruz. İbadet kelimesinde de aynı kökün üç kelimesi, sondaki T ekiyle

Mabut kelimesi kendisine ibadet edilen istikamette kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar abd ve abid kelimesini birbirine karıştırmış durumdalar. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye, abidun. Sadece bize kul olsunlar diye. Hepimiz Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Herkes doğar, doğduğu anda Allah'ın kulu mu olur? İnsanlar öyle zannederler. Oysa ki olmaz. Allah'a kul olamaz bir insan doğduğu anda veya Allah'a ibadet ediyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye, namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye, o kişi Allah'a kul olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olmak yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde biliyor ki: "Vellezî neşterebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî." Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sahabe taguta kul olmaktan, abd olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanlar var, tağuta kul, insan şeytanlara veya cin şeytanlara veya başka tür şeytanlara kul, ama şeytana kul. Tağut, insan şeytanları, cin şeytanları içeriyor. Sadece şeytanları değil, insanlardan da başka insanları yoldan çıkarmayı ya çalışanlar, şeytanın emrinde olanlar tağut müessesesinin içine giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Şeytana aptır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Allah'a kul olur. Ve Allah Teala bütün insanları, hepimizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir defa daha söylüyoruz ayet-i kerimeyi: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun kelimesini ibadet etsin diye anlayan insanlar öyle Türkçeleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Oysa ki
İbadet yaratılış sebebi değildir. İbadet hedef değildir. İbadet o hedefe ulaştıracak olan vasıtanın adıdır. İbadetler, namaz kılmak bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Ve İslam'ın 5 şartını saydık ve derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bu 5 şart İslam'ın esasını teşkil eder. Biz bu 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyor diye İslam olamaz. Aynı kişiler diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize teslim olmaktan bahsediyorsun. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Bunun için de bizler Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olamaz. Ve böyle söyleyenlere bir sualimiz var. Biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Bir, fizik vücudunuzu mu? İki, nefsinizi mi teslim ettiniz? Üç, yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Bu dördü de üzerimize farz. Hangisini teslim ettiniz? O zaman cevap veremiyorlar. Biz Allah'a teslim olduk diyenler. Aslında teslim falan olmuş değiller. İbadet etmek, abid olmak başka şey. Abd olmak, Allah'a kul olmak başka şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, kul, Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Böyle bir kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır, kişi tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kulluktur. 14. basamak. Ve bu ikinci kullukta tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaştığı yer, 3. kulluğa ulaşmak demektir, ruhun teslimi. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olur, 4. kulluk. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur, ulul-elbab makamında 5. kulluk. Sonra kişiye gök katları gösterilir. 7 gök katı boyunca o kişi ihlas makamındadır. 6. gök katındadır. Affedersiniz, 6. safhadadır. Ve 7. gök katının sitretin müddasını gördükten sonra o kişiye Allah Teala tövbe-i nasuh çağrısı yapar. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu 28. basamak olan salam makamının 1. kademesidir. Sonra o kişinin günahları örtülür. Salam makamının 2. kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesi. Daha sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 4. kademesi. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim eder.
Bu kulluğun sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. En herkesin ulaşabileceği standartlarda, yani Resul veya Nebi, Nebi Resul veya Veli Resul olmayanların ulaşabileceği nihai kademe, en son kademe burasıdır. İradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yedinci kulluktur. Kulluğun en üst makamıdır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizi yaratma maksadına baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir hakkın kulluğu hedef gösteriyor. Elbette herkes oraya ulaşamaz. Ama Allah'ın istediği temel hedef odur. Ve de bütün sahabenin bu kulluğa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yedi tane kulluğa davetlisiniz. Böylece yedi tane kulluğun dizaynına bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveni içeriyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. O kişi olayları yaşadığı için Allah'ın kulu değildir. Kul olmamıştır henüz. İkinci basamakta olayları yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerini musibetlerle imtihan ettiği zaman tepkilerini ortaya koyarlar. Bu Allah için bir işarettir. İşte bu ikinci basamaktan sonra ya herkes ikinci basamakta kalır, Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi üçüncü basamağa ulaşamaz. İkinci basamakta kalırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birinci kulluğu ifade eder. Üçüncü basamakta olan kişi birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe tâgûta, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a yönelen herkes Allah'a kul olmanın birinci safhasına adım atmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. O artık şeytanın kulu değildir. Bu ayet bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala orada, onlar diyor tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'a kul iken sahabenin, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduğunu ispat ediyor ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludurlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan onun adımlarına tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse kimleri emrediyor? Kullarını emrediyor. Allah'a kul olmayan herkes, demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, 17. ayet-i kerimesi gereğince şeytana kuldur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Allah'ın kulu olmayan herkesin şeytana kul olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu açıkça ifade etmiş oluyor Zümer 17'de. Yani sahabe de eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi şeytana kul olmakta devam edeceklerdi. Şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Allah'a kul olmakla şeytana kul olmak arasındaki ayrım, mümin ve kafir ayrımını da ihata ediyor. Allah'a kul olanlar mümindirler, şeytana kul olanlar kafirdirler. İşte Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnsanlardan bahsediyor Allah Teala, şeytandan bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler, şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini, ama geri kalanların hepsi şeytana kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu, ama geri kalan herkes şeytanın kulu. Ve müminleri oluşturan sadece bir tek fırka olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler sınıfında mütalaa ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, demek ki kendi irademizde karar vererek Allah'a ulaşmayı Rabbimizden dilediğimiz nokta. Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin binlerce evliyan, ermiş evliyan sana ulaşmayı dilediler ve sana ruhlarını ulaştırdılarsa, böylece Allah'a ulaşmayı diledik, sana ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlarsa, ben de şeytana kul olmaktan kurtulmak ve sana kul olmak istiyorum. Böyle bir talep Allah Teala tarafından anında işitilir ve bilinir. Bilince de Allah Teala derhal harekete geçer ve o kişinin Allah'ın kulu olması böylece tahakkuk eder. O ana kadar Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Dilediği an şeytanın kulu olmaktan mutlak olarak kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte
İşte burası kişinin Allah'ın kulu olduğu noktadır. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu konumuzun birinci safhası. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Allah'ın kulu olabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var mı? Neden sevgili kardeşlerim, neden ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize bilin ki şu dünya ve ahiret hayatınızda yapabileceğiniz en büyük kötülük bu. Allah Teala sizden zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Kalbinizden Allah'a ulaşacak bir dilek. Ya Rabbi, ben senin nasıl binlerce evliyan varsa, ermiş evliyan, ruhunu sana ulaştırmış evliyan, ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Senin dostlarından birisi olmak istiyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi. Böyle bir talebi yapan herkes mutlaka şeytanın kulluğundan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlar dalalettedirler, küfürdedirler, gidecekleri yer cehennemdir, şeytanın kuludurlar, hüsrandadırlar, şirktedirler. Allah'ın kulu olmayan herkes bütün bu vasıfların sahibidir. Onlar birinci ve ikinci basamakta olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve Allah'ın kulu olmuştur. Bunun manası, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim asmasına tecelli edecektir. O kişiye ilk iş olarak furkanlar verecektir. Gözlerinin üzerindeki icab-ı mestureyi alacaktır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kulaklarındaki vakrayı açacaktır, alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbine iman yazacaktır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbinde başlangıçta küfür yazmaz. Kalbindeki küfür kelimesini başlangıçta almak diye, bu noktada almak diye bir husus yok. O kişinin kalbindeki ikinleti alacaktır Allah Teala. O kişinin kalbinde küfür yazmıyor. Hiç kimsenin kalbinde küfür yazmaz. O kişinin kalbinin mührünü açacaktır Allah Teala tarzındaki bir ifade bu kademe için geçerli değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşır, sonra fıska düşer, Allah Teala ona bir defa daha Allah'a ulaşması için imkan verir. Kişi ikinci defa Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra gene fıska düşerse bu üçüncü fısk olur. Ne zaman ki kişi ikinci defa fıska düşerse, ruhunu Allah Teala'ya ikinci defa ulaştırdıktan sonra fıska düşerse, bu ikinci fısk değil, üçüncü fısk olur.
Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi fısktan kurtulmuştur. Bu onun birinci fısktan kurtuluşudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete erer, ama oradan sonra fıska düşerse bu ikinci fısktır. Sonra ruhunu bir defa daha Allah'a ulaştırma imkanı verilir kişiye. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Bundan sonra kişi fıska düşerse bu üçüncü fısktır. Ve üçüncü fısktan sonra artık kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala o kişinin kalbini mühürler ve o kişi bir daha hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a kul olma standartlarında da bir kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı diledi, bu noktada şeytanı kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Bu noktadan itibaren Allah Teala ona büyük yardım edecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişi böylece Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardımlarını ard arda göndermeye başlar. O kişiyi teçhiz eder Allah Teala. Cihazlandırır. Allah'a ulaşmayı dilemesi zaten o kişiyi cehennemden kurtarmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye 7 tane furkan verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki gıcaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbine ihbat koyar. Kalbindeki ekinleti alır ve kalbine ihbat koyar. Bu 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği hediye, 7'si de Allah'ın ihsanıdır. Ve bu kişi bu seviyede Allah-u Teala'dan 7 tane İhsan aldığı bu seviyede yeni bir hamle daha yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Böyle bir şey için Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaşması konusunda hacet namazı kılması gerektiği kişiye tebliğ edilir. Bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse mürşidini gördüğü zaman bu kişi
ona tabi olacaktır. Tabi olduğunda bu kişi Allah Teala 7 tane nimet verecektir. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, o kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Üç, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. Dört, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ve aynı zamanda Allah Teala o kişiye o güne kadar kazandığı bir tek derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlayacaktır. Öyleyse bu kişi aynı zamanda fizik vücudu, nefsi, nefs tezkiyesi yaptığı için fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Çünkü afetlerin giderek sayısı azalacaktır nefs tezkiyesi sebebiyle. Nefs tezkiyesi kişinin zikir yapmak suretiyle Allah-u Teala kalbine iman kelimesini yazdığı için mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren artık kalbine gelen zikir yaptığında Allah'ın katından kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi kendisine çekim gücüne sahiptir. Fazıllar o kişinin kalbinde toplanmaya başlayacaktır. İşte fazılların tabiiyetle birlikte o kişinin kalbinde toplanmaya başlaması o kişinin nefs tezkiyesi yaptığını ifade eder. Burası ikinci kulluktur. Mürşide tabiiyet kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu kişi şeytanın kuluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kulluğa ulaştı. Burası Allah'a ulaşmayı dileyip Allah-u Teala tarafından kalbinin mührü açılıp o kişinin bir yerlere ulaşması 7. kademeyi ifade ediyor. Ve o kişi için Allah ile olan ilişkilerde on dördüncü basamakta mürşidine ulaşması söz konusu kişinin. On dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci kulluk başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve bu yola çıkış sebebiyle kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak. Nefsinin her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşınca kişi 3. kulluğa ulaşır. Mürşide ulaştığı zaman kişi 2. defa Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi şeytana kul iken Allah'a kul olur. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır.
kulluğu bir kademe yükselmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru nefs tezkiyesiyle birlikte kişi seyr-i sülük isimli bir yolculuk yapar Allah'a doğru. Allah'a doğru yaptığı bu yolculuk sebebiyle kişinin ruhu neticede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Burası 3. kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a kul olması 3. kulluktur. 22. basamak. 23. basamakta kişiye bir taht verilir Allah'ın katında. 24. basamakta bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Kişi böylece zahit olur. Zühd sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Ve bu nurlar ne zaman %81'i bulursa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut bu noktada %81 nurla dolduğu için içi geri kalan %19 afetleri hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Burası o kişi için 3. kulluktur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes affedersin 4. kulluğun sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kulluk, mürşidine ulaşıp tabiyet 2. kulluk, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi 3. kulluk, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. kulluk. Fizik vücudun nefsinin kalbinde %80'i aşan bir nur birikimi, o fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hedefe ulaşmasını sağlar. Burası 4. kulluktur. Kişi neticede daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bu kişi 5. kulluğun sahibi olur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kalbe devamlı olarak Allah'ın nurları girmekte ve kalbi bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlık tutmaktadırlar. Ve kişi bu noktada daimi zikre ulaşınca ulul elbab olmuştur. Nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için kalp gözü açılmıştır. Kalp kudağı da açılmıştır kişinin. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Ehli hayır olmuştur. Devamlı derecat kazanmaktadır daimi zikri sebebiyle. Ve ehli hüküm, ehli hikmet olmuştur. Hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin hangi kademeye ait olduğunu derhal bilir kişi. Hem de bu bapta bir hakimlik veya hakemlik görevi kendisine verildiği zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka adaletli kararı verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerin bu noktasında Ulu'l-Elbab makamında yeni bir kulluk oluşur. Burası 5.
kulluktur. Sonra kişi gök katlarını görmeye başlar. Diğer katları Hullelvapoldu noktada kişiye gösterilir. Gök katları ise ihlas makamının işaretini taşır. Gök katlarını görmeye başladığı anda kişi altıncı kulağa geçmiştir. Allah'a daha üst seviye bir kul olmuştur. Ve bu noktadan sonra o kişi için söz konusu olan şey salah makamına geçiştir. 7 tane gök katı gösterilir ihlas makamında. 7. gök katının son alemi olan indilahide ne zaman bu kişi Sıddet-ül Müntahi görürse o zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bunun manası ihlas makamı da tamamlanmıştır. 6. kulluk da tamamlanmıştır. 7. kulluğa geçecektir. Kişi tövbe-i nasuha davet edildiği anda 7. kulluğa adım atmıştır. Burası kişinin 7. defa Allah'a kul olduğu bir yeri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası öyle bir yerdir ki burada o kişinin bütün günahları örtülür. Ona salah nuru verilir. Tövbe-i Nesuh'a davet edildikten sonra oluyor bunların hepsi. Sonra da o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bu işlerin sonunda o kişinin iradesini de Allah teslim alır. 7. kulluğun bütün insanlar için ulaşılabilen en üst noktası burasıdır. Kişinin Allah'a iradesini de teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a 7. defa kul olmasıdır. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. 1. kulluğun en üst noktasına ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki abd olma müessesesi bir bütünü içerir. Bu muhtevada kişinin Allah'a abd olması, abid olmasıyla ilişkili bir konu değildir. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. Oysa ki biz insanlar ibadeti Allah-u Teala'nın emri üzerine gerçekleştiririz. Allah-u Teala hepimize ibadet emrini vermiştir. Ki o ibadetleri yaparak derecat kazanalım. Bir an evvel basamakları yükselerek Allah'ın üst seviye bir kulu olalım. İşte 7. kulluğun en üst kademesi, bütün insanlar için en üst kademesi, kimlerin dışındaki resullerin, veli resullerin ve nebi resullerin dışındaki bütün insanlar için kulluğun en üst kademesi, iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmektir. Burası kulluğun son noktasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kulluk meselesi bu safhalardan geçerek neticeye ulaşıyor. Böylece konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala bizleri hamdolsun ki bu sohbetin sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir vetiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah-u Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil. Bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Ve bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah-u Teala.

ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi

namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, ha, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen
süresi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz. Allah Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış. 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor, ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben
65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, ya bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Lülelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. Yedinci basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan, diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte, vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize,
Yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah Teala tarafından bedava verilir. Allah Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi
bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49 da huzursuz bir hayat olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi ve bu yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti İrşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunun teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır.
Ne yaptık ki? İnşallah ulaşmayı diledi. Birinci katın cennet, birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala, kişi ulaştı, teslim oldu, tabi oldu, ikinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı, ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz ruh. Hala birçok insanın ruh ve fizik vücut olarak iki tane vücudu vardır zannederler. Her konusu zanlar üzerine kurulmuş olan bir din öğretimi bütün dünyayı kontrol altında tutar. Aslında kontrol altında tutan şey, o din eğitimini insanlara öğreten ve her şeyi şirazesinden çıkaran iblis. Sevgili kardeşlerim, insan iki vücuttan oluşmaz, üç vücuttan oluşur. Fizik vücudu vardır, zahiri alemin varlığıdır, nefsi vardır, berzah aleminin varlığıdır, ruhu vardır, emr aleminin varlığıdır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala 6 tane alem yarattı. 3 asıl, 3 de zıttı. Allah-u Teala diyor ki biz 6 yevimde, yevim gün demek ama Allah'a göre gün. Ne kadar zaman parçasını kaplar, bu Allah'a ait. 6 yevimde 3 asıl, 3 de onların zıttı olmak üzere 6 alem yarattık diyor Allah-u Teala. 7 alemden bahsediyoruz. Yedincisine her ne kadar alem diyorsak da aslında yokluktan bahsediyoruz. Zahiri alem birinci alem, fizik vücudumuzun alemi. Emr alemi ikinci alem, ruhumuzun alemi. Ve üçüncü alem gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem. Üçü de fizik standartlardadır. Ruh hem fizik olabilir, hem de fiziğin ötesi olabilir. Dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, farkına bile varmazsınız. Dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, farkına bile varmazsınız. Öyleyse üç tane esas alem, fizik vücudunuz alemi, zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, fizik vücud, zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayiptir. Ama cinlerin alemini isimlendirmek gerektiği için oraya gayb alemi diyoruz. Ve emr alemi, ruhların alemi. Bunların zıttı, zahiri alemin zıttı, onun berzah alemi. Yani insanlar öldükten sonra nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Ne zaman
rüyanızda fizik standartların içindeyseniz, yani bardağı aldığınız zaman içindekini içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Bardağı tutabiliyorsunuz, içindekini içebiliyorsunuz, fizik standartlarda yaşıyorsunuz nefs olarak, orası bütün nefslerin yaşadığı alem, berzah alemi. Gördüğünüz zaman gördünüz ki bu dünyadaki hayata son derece benzeyen bir hayat orada da devam ediyor. Sonra ruhunuzun alemi, emr alemi. Onu Allah-u Teala yetki vermeden göremezsiniz. Kalp gözünüz açılmadan ne birinci katı, ne ikinci katı, ne de 3, 4, 5, 6, 7. katları göremezsiniz. Her kattaki ruhların yaşantısını göremezsiniz. Ancak o yetkiye kavuştuğunuz zaman göreceksiniz. Daimi zikirden evvel o yetkiye de kavuşamazsınız. Öyleyse emr aleminin zıttı zulmani alemdir. Şeytanın hakimiyet alanındaki alem, yerler, yedi kat yerler, yerlerin melekûtu. Gayb aleminin zıttı, onun berzah alemi, yani cinlerin nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Fizik vücudumuzun zıttı da, fizik alemin zıttı olan berzah alemi, o da nefslerimizin yaşamakta olduğu alem, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı alem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkat edin muhtevaya. Üç asıl, üç de onların zıttı, altı tane alem. Altı alemin hepsi aynı bütünü kapsar ama hepsinde de bir kısmı kullanılır. Geri kalanı aynı özellikleri taşıyan alemin devamıdır. Yani kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Emr alemi bunun üst boyutunu, belden yukarısını ihata eder. Zülmani alem aşağısını ve yedi tane gök katı yukarıya doğru sıralanmıştır. Yedinci kat tam alnınıza rastlar, kader hücreleri de alnınızdadır. Öyleyse zahiri alem yukarısını kaplıyor ama zulmani alem ayaklarınıza kadar olan aşağıki kesimi kaplıyor. Bir bütün oluşturuyor. Zülmani alemin devam ettiği muhtevada fizik alemde yaşanmayan kesintisiyle devam ediyor. Hayat olmayan kesintisiyle devam ediyor. Emr alemi de devam ediyor. Gayb alemi de devam ediyor. Onun berzah alemi de devam ediyor. Bütün alemler altı tane alemin muhtevasıyla doludur. Ama her alem kendi ait olduğu bölümü kullanır. Öyleyse altı alemin
altısı da insan vücudu şeklindeki vücudun bütününü doldurur. Ama her alemde bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela emr alemi vücudunuzun yukarıki kesimini ifade eder. Aşağıki kesimini de doldurur emr aleminin maddesi. Adına madde diyelim. Ama orada zülmaniler yaşar. Onların kendi aleminde yaşarlar. Emr alemi de o uzantının içindedir. Ama emr alemi de geri kalan 4 tane alemde emr alemiyle beraber 5 olacak. Zülmani alemini 6.yı oluşturacak. Emr alemiyle beraber 4 alem de zülmani alemin bütününü kaplarlar. Ama orada onlara ait olan varlıklar yaşamazlar. Orasını kullanmazlar. Orası kendileri için geçerli değildir. Öyleyse yıldızların hepsini aşmadan birinci gök katına ulaşamazsınız. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. İşte böyle bir dizaynda 7 tane alem söz konusu. Ruh nedir? Ruh bu 7 alemden bir tanesine emr alemine olan ait olan o alemi mekan edilmiş olan varlığın adıdır. Ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruh kalbinde sadece hasletleri barındırır. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbinde toplanmıştır. Sevgi oradadır. Cömertlik oradadır. İlim oradadır. İtaat oradadır. Negatif faktörlerin bütün pozitif karşılıkları oradadır, ruhunuzun kalbindedir. Hepsi ayrı bir cepheden bir haslettir. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini işgal eder. Bütün davranış biçimleri ruhunuzun Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri ise işlememek istikametindedir. Öyleyse ruhunuz hasletlerden örülüdür. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini tamamen doldurur. Fizik vücudunuzla nefsiniz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman fizik vücudunuz uyumadan, fizik vücudunuz bayılmadan, fizik vücudunuz ölmeden 3 halde nefs fizik vücudundan ayrılabilir. Bunların dışında nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Ama ruhunuz dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, hiçbir zaman onu hissedemezsiniz. Bu kadar büyük bir serbestliğin sahibi olan ruh, acaba niçin Allah-u Teala tarafından böyle bir serbestlikle vazifelendirilmiştir? Tekamüle ihtiyacı olmadığı için. O bünyesinde sadece hasletler yer aldığı için negatif olarak vücuda getireceğiniz, Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz, yasaklarını çiğnediğiniz hiçbir olayda sizin içinizde kalmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Olayı yakından gözler. Elindeki mizan ona
o olayda kaybettiğiniz dereceyi net olarak gösterir. Sonra günah faslı bittikten sonra vücudunuza tekrar döner. Hissedemezsiniz asla döndüğünü. Ve o olay sebebiyle Allah-u Teala size fizik vücudunuza azap verirken, azabı tattırırken, o olayın vicdan azabını siz yaşarken, nefsiniz de ruhunuz tarafından huzursuz kılınır. Ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Affedersiniz, ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Acaba neden Allah-u Teala ruha nefse azap yetkisini vermiştir? Çünkü ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a dönecektir. Ama dönebilmesi, yani siz şu dünya hayatını yaşarken ruhunuzun Allah'a dönebilmesi, nefsinizin tezkiye olmasıyla mümkündür. Yani nefsiniz tezkiye olmadıkça, afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmedikçe, afetlerin yarıdan fazlasının yerine faziletler gelip o nefsin kalbine yerleşmedikçe, kalbin vücudunuzda bir rehine olan nefsiniz görevini yapmamıştır. Ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşamamıştır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması noktası neresidir? Allah'a ulaşmak mecburiyetinde midir? Tam 12 defa Allah ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılmıştır. Birkaç tanesini sayalım. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız, diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a münib olun. Ulaşmayı dileyin, ona yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da teslim edin. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu da teslim edin. İkinci teslim. Nefsinizi de teslim edin. Üçüncü teslim. İradenizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeriyor. Ama hidayetin başlangıcı ruhunuzun Allah'a teslimidir. Birinci hidayet, ruhunuzun Allah'a siz hayattayken ulaşmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 5-6 ay içinde Allah'a ulaşır ve o kişi Allah'ın evliyası olur. Öyleyse ruhunuz, nasıl sizde oldu ruhunuz? Allah-u Teala ruhundan size üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine, fizik vücudunun içine Allah-u Teala ruhundan üfürüyor ve ruh fizik vücudun %100 aynı hüviyete, aynı şekline giriyor.
Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin görüntüsü neyse, fizik vücudunuzun görüntüsü odur. Ruhunuzun görüntüsü neyse, fizik vücudunuzun görüntüsü odur. Yani nefsiniz de ruhunuz da siz gelişme sürecini yaşarken fizik vücudunuzun şeklinde olarak yaşantılarını devam ettirirler. Yani fizik vücudunuzda hangi değişiklikler oluştuysa o değişiklikler mutlak olarak nefsinizde de ruhunuzda da oluşur. Çocukluğunuzda o kalıbın içinde olduğu için ruhunuz bir çocuk kalıbının içindedir. O hüviyette görünür. Nefsiniz içinde durum aynıdır. Öyleyse 3 kopya. Bir asıl 2 kopya. Fizik vücudunuz mekandır. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. Mutlaka fizik vücudunuzun şekline %100 eşit bir görüntü sergiler. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. O da %100 eşit bir kopya sergiler. Bu durumda fizik vücudunuzda nefsinizin, fizik vücudunuzda ruhunuzun görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı görüntünün sahibidir. Çünkü aynı kalıbı doldururlar, eksiksiz doldururlar.

rukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetlerden bir tanesi ruhtur. Her şeyden evvel Allah'a teslim edilmesi lazım gelen ruhunuzdur. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala'nın emri farz. Gerçekten bu bir emir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Vallezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği bir şey var bizde. Onu ulaştırdığımız zaman ruhumuzun misakini yerine getiririz. Allah Teala Rahat diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Ve la yenkudun el misak, ve misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misak vardır. Onu bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale. Bu misaklerini bozmayanlar, onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği bir şey var bizlerde. İşte o ruh, ruhumuz. Allah'ın veçine, Allah'ın zatına mutlaka ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz. Aslında bizim bir dileğimizle Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir varlık ruhumuz. Peki ne diyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle Allah Allah Allah diye, Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek, her şeyden vazgeçerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Allah'a ulaş. İşte Allah'a ulaştıran müessesenin zikir olduğu kesinleşiyor. Zikirsiz bir temizlik ameliyesi mümkün değildir. Nefs tezkiye olmadıkça, onun tezkiye kademelerine göre ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapamaz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki %2 rahmet birikimini bir kenara bırakalım. Kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasının muhtevası ilk %7 rakamında ruhunuzun birinci gökkatına ulaşmasını icap ettirir. İkinci defa nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Ne zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir? Ruhunuz üçüncü gökkatındadır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, nefsinizin kalbinde, fazıl birikimlerinde ruhunuz 7 tane gökkatını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 14. basamakla 21. basamak arasında seyri sülük atlı yolculuk gerçekleşir. Ruhunuz Allah'a doğru yükselirken her seferinde bir gök katını aşarak Allah'a doğru yolcu olur. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşır.

Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz fani oldu, kayboldu. Oradan gelmişti. Allah ruhundan size üfürmüştü ve Allah'a ait bir emanet taşıyordunuz. Emaneti sahibine iade ettiniz. Neyle? Nefsinizin tezkiye olmasıyla. Olmasaydı ne olacaktı? Olmasaydı Allah'a ulaşmanız mümkün olmayacaktı. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması mutlak olarak buna bağımlıdır. Ne diyor Allah Teala? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Bu her şeyden kesilme kavramına dikkatle bakın. Ruhunuzun Rabbine ulaşmasında her şeyden kesilecek olan ruhunuz değildir. Ruhunuz zaten her şeyden kesilmiştir. Ruhunuzun hiçbir istikamette bir yanlışlığı yapması ihtimali söz konusu değildir. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmeye programlanmış hasletlerin sahibidir. Allah'ın bütün yasaklarına %100 riayet etmeye programlanmış hasletlerle süslüdür nefsinizin kalbi. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir yanlış işlemesi mümkün değildir. Ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a geri dönemiyor. Dönebilmesi için hanif dininin gereğini yerine getirmeniz lazım. Nefsinizi tezkiye etmeniz lazım. Nefs tezkiyesi yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Bunun için nefsinizle ruhunuz arasında son derece açık ve kesin bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki çerçevesinde her şey şekillenmiştir. Allah Teala nefsiniz için kül nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettiği dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet, ama yemin sahipleri olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün bir dizayn söz konusu. Allah Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik söz konusu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ruhunuz bunun için zaten yanıp tutuşur. Allah aşkıyla yanar ruhunuz. Çünkü oradan gelmiştir. Asli vatanını devamlı özlemektedir. Allah'ın zatı ruhunuzun ilticagahıdır. Oraya iltica edecektir. Oraya sığınacaktır. Oraya gitmek zorundadır. Eğer siz dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, Allah'ın farzını yerine getirmemiş olursunuz. Kaldı ki böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dileğiniz bu hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kul dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Bu ulaştırır sözü bir katiyet ifade ediyor. Onu mutlaka kendisine ulaştırır anlamı var. Bir de bir seçim sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Muhteva ikisini de içeriyor. Öyleyse ruhunuz Allah'tan üfürülerek size verilmiş olan bir emanettir. Tekamülün en üst seviyesine göre yaratılmıştır. Asla hata işlemesi mümkün değildir. Ama nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönemez. Allah'a dönmesi üzerine farzdır. Allah Teala Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani vücudundan kaçarak Allah'a sığın. Farz. Allah Teala fizik vücudumuza selam yurdu diyor. Yani selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Ama selamı genel olarak biz selam vermek istikametinde kullanırız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ama aynı zamanda Allah'ın teslim emrini yerine getirin anlamı da var burada. İkisi aynı manaya geldikleri için, aynı kökten geldikleri için. Selamet aynı kökten gelir. Ne demek? Selamete ermiş olan kişi kimdir? En azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Daha ötede selamet, fizik vücudun, daha ötede nefsin, daha ötede iradenin teslimini de içerir. Selamete ermek dediğimiz zaman cehennemden beri olmak manası var. Başlangıcı da daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o selamet üzeredir. Teslim başlamıştır. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelen mutlaka Allah'a dönmesi gereken bir hüviyet taşır. Ama nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın zatından gelmemiştir. Allah'ın zatına geri dönmeyecektir. Fizik vücudunuzla beraber kıyamet günü imtihana çekilecektir. Ruhunuz için asla böyle bir şey söz konusu değil. Öldüğünüz zaman eğer daha evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız mutlaka öldüğünüz zaman ölüm melekleri ruhunuzu sizden alırlar, kabzederler ve 7 kat gökleri ruhunuzla birlikte çıkarlar Sidretül Münteha'ya kadar. Melekler daha öteye yokluğa geçemezler. Ruhunuz yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Ölümden evvel veya sonra ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ruhla nefsin aynı şey olduğunu zanneden zavallı kardeşlerimize ithaf edilir. Sevgili kardeşlerim, öylesine her şey çığırından çıkmış ki
Neredeyse her şey yanlış. Bütün Allah'ın güzelliklerini iblis insanların yazdığı kitaplarla örtmüş ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmişler ömürleri boyunca. Bu yanlışlıklar birer birer ortaya konmuştur. Bilgisayara müracaat eden herkes orada lüzumlu cevapları mutlaka bulacaktır. Tüm muhteva itibariyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuz pırıl pırıl bir yaratıktır. Hiçbir noktası lekelenmemiştir. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Siz bu hayatı yaşarken onu Allah'a döndürmeye bir çözüm getirmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemeniz de bu konu için yeterli. Hayatınızın mutluluğa dönmesi, mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka böyle bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde her şey sizin için çok güzel olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani selamet yoluna, selamet yurduna davet eder. Yani kendi zatına davet eder. Ve kimi ulaştıracaksa, kimi dilerse, kimi hangi istikamet edilerse, kimi o selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakalım. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sen Allah'a doğru istikametlenmiş bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve Allah'ın ahdini yerine getirmek ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Mümin olmak ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Neyin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması? Ruhunuzun. Nefsiniz kıyamet günü hesaba çekilecektir ama ruhunuz hiçbir zaman hesaba çekilmeyecektir. Cennete de gitmeyecektir. Cehenneme de gitmeyecektir. Allah'ın zatında var olacaktır hep. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim size derse ki ruh ile nefs aynı şeydir, İyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Nefs kötüyken de nefstir, iyiyken de nefstir. Ruh sadece iyidir, hiçbir zaman nefs olmaz. Hep ruhtur,
ve sadece iyidir. Yaratılışın tekamül safhasının en üstününü ifade eder. Öyleyse ruhunuz Allah'a susamıştır. Allah'ın zatından gelmiştir, oraya özlem çeker. Nefsinizin tezkiyesi onun için çok önemlidir. Çünkü Allah Teala rehine olan nefsinize tezkiyeye paralel olarak katların kapısını açmak yetkisi vermiştir. %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsiniz birinci gök katının kapısını açabilmek yetkisinin sahibidir. Açar ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazilet birikimi, birincisi nefse emare ile ikincisi nefse devame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, rehine üçüncü katın kapısını açar. Nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne Allah'ın size verdiklerinin size yeterli olduğu sonucuna ulaşırsınız. Ve olaylar dizisi böyle devam eder. Nereye ulaşıyoruz? Mutmainne'den sonra dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi radiyede olursunuz, Allah'tan razısınız. Ruhunuz beşinci katta. Nefsi mardiyede Allah da sizden razıdır. Ruhunuz altıncı katta. Nefsi tezkiyede ruhunuz yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. Tezkiye demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının %51'inin Allah'ın nurlarıyla kaplanmış olduğunu ifade eden bir manayı içermek demektir. Öyleyse 7 defa %7 fazıl birikimi, 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi 49 artı 2 %51 nura ulaşır. Burası nefsiniz için bir kurtuluş yoludur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması böyle sağlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dilemektir. Hepinizin üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak, ikisi de bir arada mütalaa edilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Öyleyse ruhunuz için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın zatına geri dönüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamet günü fizik vücutlarınız ve nefsleriniz hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü mizanlarınızın olacağı, neşredilen, yani havada, boşlukta oynayan bir hayat filmini seyredeceksiniz. Otomatik olarak hepiniz kendi hayat filminizin bulunduğu sisteme ulaşacaksınız ve doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün devreyi göreceksiniz. A'dan Z'ye her olayı göreceksiniz. Üstelik her olayda düşüncenizin ne olduğu da görünecek.
fiilinizin ne olduğu da görünecek. Yani hangi fiili hangi maksatla işlediğiniz kesin olarak ortaya çıkacak ve mizan, size teslim edilen mizan ona göre çalışacak, otomatik olan bir kompütür sistemi. O gün göreceksiniz ki size karşı en ufak bir haksızlık asla yapılmamıştır. Size asla zulmedilmemiştir. Nefs-i ruhu aynı şeyi zannedenler. Bu hakikatlerden hiç haberdar değillerdir. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an'da Allah-u Teala bütün hakikatleri yazmasına rağmen insanlar hala batılla amel ediyorlar. Batılla düşünüyorlar. Neden? Kitapları yazanlar öyle yazmış diye. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'ın sizdeki emanetidir. Yaşayacağı yer sizin vücudunuz değildir. Mutlaka Allah'ın zatına geri dönüp orada yaşamak ister. Ne kadar genç yaşta ruhunuzu Allah'a gönderebilirseniz o kadar başarılı olursunuz. 7 defa %7 nur birikimi sağladınız ruhunuzu. Ruhunuz 7 tane gök katını açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatına ruhunuz yok olduğu zaman, yani Allah'a teslim olduğunuz zaman 3. kat cennet. İşte cennetler orada tamamlanır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu mutlaka onun Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi içinse cehennem kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, diyor Allah-u Teala Yunus 8'de, gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse hayatınızın en önemli olgusu ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dileğiniz yeter, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacak. Ama bunun için kişinin zikir yapması lazım. Ya yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikir yapmaması mümkün değildir. Zikri sevmemesi mümkün değildir. Orucu sevmemesi mümkün değildir. Zekatı sevmemesi mümkün değildir. Namaz kılmayı sevmemesi mümkün değildir. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Ona bunların hepsini Allah sevdirecektir. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Bu garantinin muhtevasına baktığımız zaman bir husus görüyoruz. Allah garanti etmiş, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ama bu garantiye rağmen
Sizin yapmanız lazım gelen şeyler var. Namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Namazı zevk haline getireceksiniz. Orucu tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz. Zekat verdiğiniz zaman mutluluk duyacaksınız. Hacca gittiğiniz zaman da öyle. Kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman da öyle. Böyle bir şeyin olması için mutlaka Allah'laşmayı dilemeniz lazım. Çünkü bunların hepsini size Allah sevdirecektir. Neden sevdirecektir? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse bu kabilleşme, sözleşme olayında Allah Teala kendine ulaştırmayı garanti ettiğine göre kişiye mutlaka namazı sevdirecek, mutlaka orucu sevdirecek, mutlaka bütün ibadetleri sevdirecek. Çünkü o ibadetler gerçekleşmezse, kişi mesela zikir yapmazsa, nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değildir. O nurların birikimine göre katları çıkacak olan ruhunda Allah'a ulaşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz siz hayattayken mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetindedir. Ve hepiniz için bu üzerinize 12 defa farz kılınan bir müessesedir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliya yapmakla kalmaması, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me-as-salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin, bütün mukaddes kitapların, elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah Teala aynı şeriatı vermiştir ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah Teala. Davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş ama bütün kavimlerde bu Resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.

her devirde, her kavmin içinde diyor, onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye, o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller göndeririz diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi, hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah Teala ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır ve davet edecektir ve ayetleri tilavet edecektir. İşte Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor. Ümmilerin arasından beas ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim. Ve tilavet göreviyle görevliler. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir Resul beyaz ederiz diyor, vazifeli kılarız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi, Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nâhl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde, bütün kavimlerde diyor Resul beas ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görülüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resuller'de görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1, 2, bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek. Onları velayete ulaştırmak. 3, onlara kitap öğretmek. 4, onlara hikmet öğretmek. Ama bir de beşincisi var. Hikmetin de ötesinde bilmedikleri şeyi söylemek. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir kavim Resulünden değil, bir Nebi Resulünden bahsediyor. İşte diyor Allah-u Teala tıpkı onlar gibi Allah sizler için de bir nimet olmak üzere sizin aranızdan birini Resul gönderdi. Kema erselna feyküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum malem tekünü talemun. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala bir nimet olmak üzere kavimlere bir şeyler gönderdiğini söylüyor. 151. ayet-i kerimede de tıpkı onun gibi diyor size gene, yani bir nimet olmak üzere size sizin aranızdan bir Resul, bir Peygamber Resulü gönderdi. Ama muhtevaya baktığımız zaman size Allah'ın ayetlerini okur, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir. Ama hikmetin de daha ötesini de öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Resullerin 5 tane görevi var. Davet bütün kavim Resullerinde 4 aşama gösterir. 5. aşama hidayetin ötesidir. Öyleyse davet müessesesinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Allah-u Teala bakalım ne diyor Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz semina, işittik, münadiyen, nida eden, nida edici, bir seslenici, bir davetçi. Yunadi, nida eden, seslenen, lil imani, iman için, insanların amenü olması için, insanların Allah'a ulaşmayı,
dilemeleri için imani iman sahibi olsunlar, inansınlar diye en aminu bi rabbiküm, Rablerine aminu olsunlar diye. Yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Fe amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Ve amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Alimna 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün Resullerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam Suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena me'al ebrar, bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda sicinde olduğunu söylüyor. Allah Teala bütün resullerine mutlaka illiğini gösterir. 7. katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi ebrardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir.
Onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastalığının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak. Kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ihbat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mestürenin kışavetin alınması, işitme hastasından, kulaklardaki vakranın alınması, işitme hastasının mührünün açılması, her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkron olarak belirir Allah-u Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah-u Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örter ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür ifade ve kefir anna seyyiatına, bizden seyyiatimizi ört, bizim seyyiatimizi.

ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah Teala Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar ve aminu bi resûlihi ve resullerine tabi olanlar, resûlihi, resulüne tabi olanlar, resulüne aminu olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne aminu olanlar. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime: Münibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de Ya eyyüellezine aminittekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfleyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bi resulihi demekle resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor aslında. Amin olmak, inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun. Ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle fazl verirken, sadece o kadarken, tabi olduğu andan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah-u Teala. İşte Rum, Nur suresi 21. ayet-i kerime: Ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor: Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak ki hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve fazl

rahmetle salavat. İşte Allah Teala hem rahmetle faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Ve Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve Allah Teala diyor ki ve size nur versin beraberinizde yürümek için, onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafi lehum lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadis Suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yeb'asuhumullâhü. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yeb'asuhumullâhü. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler, Allah onları diriltir. Sümme ileyhi yürceûn. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye. O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet, irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefi yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesi, sonra sevaba çevirmesi, seyyiatı örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için, ruhunu alaylaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin davete icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup Allah onun mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi ne diyor Allah Teala? Sonra o kişi mürşide tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüzehim." Nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım. "La taknutu min rahmetullah." Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. "İnnallâhe yâfırız zulüm ve cemiyâ." Allah bütün günahları mağfiret eder. "İnnehu vel gafurur rahim." diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor. O kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve sonra da 1'e 700'e kadar arttıracak onu. Sonra o kişi zikir yapmaya başlıyor bu noktada. Zikir nefs tezkiyesinin başlangıcını teşkil ediyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve selavatın fazılları o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Allah iman kelimesini yazmıştır nefsinin kalbine. Ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazılların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıptan meleklerin görev aldığını hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevaba çevirerek hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak. Böyle bir dizaynda kişinin ruhuna
başının üzerine gelen ruh katımdan, onların başlarının üzerine ruh gönderirim diyor, emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla ihtar etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan sıratımızda kime ulaşan ruh? Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah Teala ölüleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor. Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an daveti ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı, davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu yedu ila darussalami." Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse
Allah Teala'nın buradaki ifadesi mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyor. Silm kökünden geliyor. Sinlam mim. Ve böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın daveti zatınadır. Zata ulaşmak davete icabeti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi küfürden kurtulan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezîne keferû ve kafirlerin durumu ke meselüllezî yen'iku bimâ lâ yesme'û illâ duâen ve nidâen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, bükmün, umyün. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehüm la yakülün. Ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle, tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür. İşitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür. İdrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor, hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü, kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, semî isimli işitme hastası mühürlü, kişinin görme hastasının da üzerinde gışavet var, o da mühürlü. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağır, dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ya da hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah Teala diyor dalalette olanlar için ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi
Bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hum la yaqilun diyor. Fehum bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler, yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şey söyleniyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kulları da davete icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir, Kur'an-ı Kerim tefsiri. Tefsir deyince Kur'an'ın ruhunun anlatılması, lafzın ötesine geçilmesi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Saat suresi 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Melekat fetenna Süleymane ve elkayna ala kursiyyihi ceseden sümme enab. Enabe. Velekat ve andolsun fetenna imtihan ettik. Süleyman Aleyhisselam. Ve elkayna ve ulaştırdık, bıraktık. Ala üzerine kürsiyi, onun tahtı. Ceseden, ceset olarak. Sümme sonra enabe döndü, yöneldi. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü, yani tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Sevgili kardeşlerim, burada bir ceset tayi mekanı olayı var. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un oğlu olarak Allah-u Teala tarafından sayısız marifetlerin fizik ötesi olayları vücuda getirmenin standartlarına ulaştırılmış. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın şeytanları çalıştırdığını söylüyor, cinleri çalıştırdığını söylüyor, rüzgara emrine verdiğini söylüyor. Cesette-i mekanı yaptığı kesin. Bir haftalık yola bir iki dakika içinde gittiğini görüyoruz Hazreti Süleyman'ın. Ve burada da ceset olarak diyor, bıraktık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Hazreti Süleyman'ı Allah-u Teala ceset olarak kürsüsünün üzerine bırakıyor. Ama o oradan ceset halinden, ceset tayi mekanıyla, fizik vücut tayi mekanıyla ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut tayi mekanı birçok yerde geçer. Gene o Sad suresinde Allah-u Teala Hazreti Süleyman konusunda bilgi verirken diyor ki, hanginiz Belkıs'ın tahtını o bize göndermeden, hediyelerini göndermeden oradan alıp buraya getirebilir? Cinlerden ifrit diyor ki, ben diyor sen yerinden kalkana kadar onu buraya getiririm, bunu getireceğimden de eminim. Yani bir cin olan ifrit ceset tayi mekanını yapabileceğini kesin olarak biliyor, ilmin sahibi. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, kitaptan bir ilme sahip olan kişi dedi ki, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar onu buraya getiririm. Ve Hazreti Süleyman o karşısındaki kişiden, yani Hızır Aleyhisselam'dan başını çevirip de döşemeye baktığı zaman yerde tahtı görüyor. O ona bakıp geriye dönene kadar Hızır Aleyhisselam oraya ulaşıp tahtı alıp geliyor. İşte Hızır Aleyhisselam fizik ötesi ilmin sahibi olan ve tay mekanı yapan, ceset tay mekanını her zaman gerçekleştiren Allah-u Teala'nın bir sevgilisi. Ve
Kur'an-ı Kerim'in Tayyip Mekan ayetlerinden bir tanesi. Sad suresinin 34. ayet-i kerimesi. Sad 34. Ve Sad suresinin 35. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fir li mulken ve hep li mülken la yenbegî li ehadin min ba'di inneke entel vehhab. Vehhab kâle dedi Rabbi fir, Rabbim mağfiret eyle li bana ve hep bağışla ver li bana mülken mülk, hükümranlık la yenbegi ulaşamasın li ahadin birine bir kimseye minbadi benden sonra inneke muhakkak ki sen entesen el vehhabu vehhab çok bağışlayan.

şöyle çıkıyor sonuç. Rabbim beni mağfiret et. Yani benim günahlarımı sevaba çevir. Beni koru. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk ver. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, bağışlayıcısın dedi.

Bilmirk, bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen ve hapsın çok bağışlayıcısın. Hazreti Süleyman'ın mülkü dünyada isim yapmış olan bir mülktü. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşuyordu, karıncalarla konuşuyordu. Ve şeytanları, cinleri de kontrol altına almıştı. Saat suresinin 36. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe seharna lehur riha tecri bi emrihi ruhaen haysu esave. Ve böylece artık saharna, musahar kıldık, emre amade kıldık. Rehi ona, erriha, riha, rüzgar. Teci akar gider, bir emrihi, onun emriyle. Ruha en, yumuşak, hafif. Haysu o yerden, o yönden, esabe isabet etti, irade etti, diledi. Bunun üzerine, rüzgarı ona musahar, emre amade kıldık. Onun emriyle, dilediği yerden hafif hafif eserek gider.

Bunun üzerine rüzgarı ona muzahhar kıldık. Onun emrine amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Allah Teala bu rüzgarla Hazreti Süleyman'ı bir yerlere götürüyor.

Ve şey ya 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Veş şeyatine kulle benna in ve gavvasın. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır.

Öyleyse Allah Teala sadece rüzgarı emrine vermemiş Hazreti Süleyman'ın, şeytanları da emrine vermiş. Özellikle şeytanlardan dalgıçları ve bina yapanları da emrine vermiş. Yani ister şeytanlar olsun, ister cinler olsun, onları dünya üzerine fizik standartlarda işler yapmak üzere kullanıyormuş Hazreti Süleyman. Cinler ve insanlar başka başka alemlerin mahluklarıdır. Cinler gayb aleminin mahluklarıdır. Ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsanlar zahiri alemin mahluklarıdır. Bu alemin toprağından yaratılmışlardır. Şeytanlar da gayb aleminin mahlukatına, hatta zülmani alemin mahluklarından, onlar da dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Ve cin tayfasındandır şeytanlar da. Yani bu alemin mahlukları olmadıkları halde bu alemde bina yapanlar, bu alemde dalgıçlık yapanlar olarak Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyorlardı. Ve 38. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, ve aharine mukarrenine fil asfat, asfali, ve aharine ve diğerleri mukarrenine, birbirine bağlı olanlar, fi de içinde, el asfali, bağlar, kelepçeler, zincirler, ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak, yani gene emre amade kıldık diyor Allah Teala. Yani onun emrine birbirine bağlanır olarak, bağlanmış olarak emre amade kıldık. Yani hepsi Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyorlardı. Fizik alemde, fizik standartlarda iş yapıyorlardı. Hazreti Süleyman'dan bu tarafa şeytanları ve cinleri dünya üzerinde fizik standartlarda iş yapar hale getirmek için asırlar boyunca gayret sarf edilmiştir. Ama Hazreti Süleyman farklı bir peygamberdi. 39. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, haza ata una fem nun ev emsek bi gayri hisab.

Haza bu. Ata'una bizim atamız, ihsanımız. Femnun artık nimetlendir, ver, lütufta bulun. Ev veya emsek, tut. Bir gayri olmaksızın hisabın hisap. Bunlar bizim atamızdır. Ta vermek verdiklerimizdir. İhsanımızdır. Artık dilediğine hesapsız ver veya verme. Allah Teala vermiş hesapsız olarak Hazreti Süleyman'a. İlk ve bu standartları olan tek peygamber. Cinleri ve şeytanları emrinde kullanan, onlara dalgıçlık yaptıran, evler kurduran bir peygamber. 40. ayet-i kerime ve inne Bismillahirrahmanirrahim ve inne lehu indena le zulfa ve husne me'ab ve inne ve muhakkak lehu onun için, onun indena bizim yanımızda, katımızda le elbette mutlaka zülfa, derece, yüksek makam ve hüsne meabin ve güzel bir meab, dönüş yeri, sığınak. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Hazreti Süleyman için Allah Teala onun da Allah'ın katında bir tahtı olduğunu söylüyor. Altın bir taht. Makam, yüksek bir makam ve sığınak. Boşluktaki o tahtlardan bir tanesi de Hazreti Süleyman'a ait. Katımızda diyor, sığınağı var. Hüsnü Mevap, güzel bir sığınak. Allah-u Teala'nın indi ilahisinde biliyorsunuz altın tahtlar var. Yerde 4 metre yukarıdan başlayan altın tahtlar, herkesin ayrı bir tahtı var. O tahtlardan bir tanesi de Hazreti Süleyman'ın tahtı. Ve 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Veskür Abdena Eyyub Eyyube iz nada Rabbehu enni messe ni yeş şeytanu bi nusbin ve azabin ve eskür ve uskur zikret hatırla Abdena kulumuz Eyyub'e, Eyyub Aleyhisselam'ı. İznada nida etmişti, seslenmişti. Rabbehu onun Rabbi. Enni gerçekten muhakkak ki ben messeniye. Bana dokundu. Eşşeytanı şeytan. Binus bin dert, hastalık, bela ve azabim ve azap. Kulumuz Eyyub Aleyhisselam'ı da zikret hatırla ki Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Şeytan bütün peygamberlere olduğu gibi Hazreti Eyyub'e de düşman. Muhakkak ki şeytan bana azap ve dert dokundurdu diyor. Şeytanın dokundurduğu bir azap. Ve Allah Teala'nın cevabı Bismillahirrahmanirrahim. Urkut bi riclik riclike haza mu ta mu te selun
baridun ve şerab, şerabin. Urkut vur, bir iclike senin ayağınla, haza bu, muktesedon yıkanılacak şey, baridun, soğuk, serin ve şerabin ve içecek, içilecek şey. Ayağın ile yere vur, işte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Hazreti Eyüp öyle dertlerin sahibi olmuştu ki, vücudunun dış tarafında yeri olmadık hiçbir yeri kalmamıştı. Vücudunun içi de, karnı, bağırsakları, ciğerleri, bütün vücudun iç organları da hepsi hastaydı. Allah Teala bunun üzerine diyor ki, ayağını yere vur, işte sana su, serin, bari. Su. Hazreti Eyüp suyla yıkanıyor, dışındaki bütün yaralar bir anda iyileşiyor. O sudan içiyor ve o suyla içindeki bütün organlar da iyileşiyor. Şeytanın hilesi hiçbir zaman Allah'ın hilesiyle karşı karşıya gelemez. Mutlaka Allah şeytanın bütün hilelerini yok eder. Bu mağara, bir suyun geldiği kesim Urfa'dadır. O bir taraftan Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerdeki o göl, oradaki cami, suda yüzen balıklar, Urfa'da gene bir başka yerde Hazreti Eyüp'ün ayağını yere vurarak su çıkardığı kesimde açık bir şekilde görünür. 43. ayet-i kerimesi Sad suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum me'ahum rahmeten minna ve zikra li ulil elbabi. Elbab. Vehebna biz bağışladık. Lehu ona, onun için, ehlehu onun ailesi. Ve mislehum onların misli kadar, ve ahim onlarla beraber, rahmeten rahmet olarak, minna bizden, ve zikra ve zikir olarak, li uli el erbabi, uli el erbab için, daimi zikirdeki kimseler için. Bizden bir rahmet ve ul elbaba zikir olarak, ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık.

Kulil Elvab, Lüplerin, Elvab, Lüpler demek. Lüp, beş duyuyla anlaşamayan, anlaşılamayan, beş duyunun ötesindeki kalp gözünün, kalp kulağının görme ve işitme işlevlerine sahip olan kişidir Ulul Elbab. Beş duyunun ötesindeki duyular kalp gözü ve kalp kulağıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman yedi faktörün sahibi olursunuz. Bir, daimi zikirdesiniz. İki, bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Beş, altı ve yedi, ehli tezekkür oldunuz. Yani bunun manası Allah ile her zaman konuşmak imkanının, tezekkür etmek imkanının, konuları müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Beşincisi, altıncısı ehli hayırsınız. Hayır derecat kazanmaktır. Kişi burada daimi zikri sahibi oluyor. Daimi olarak derecat kazanan bir hüviyeti var. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve ehli hüküm veya ehli hikmet oluyor kişi. Verdikleri hüküm, verdiği bütün hükümler daima Allah-u Teala'dan emir alarak verdiği için sahih hüviyette oluyor. Şaşmaz hüviyette oluyor. Ve eğer hakim olarak veya hakim olarak karar vermesi gerekiyorsa gene Allah'tan sorarak verdiği için adaleti tam olarak yerine getiriyor. Ve Sad suresinin 44. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve huz bi yedike dıh sen fadrib bihi ve la tahnes inna vecednahu sabira sabiren ni'mel abd abdu innehu evvab evvabın ve hus ve al ahsen bir yedike eline dıksan yaş ve kuru karışık ot demeti fadrib fe idrib sonra vur bihi onunla ve la tanes ve yeminini bozma inna muhakkak ki biz vecednavi onu bulduk sabiren sabırlı nime ne güzel el abdü kul innehu gerçekten muhakkak o evvabın evvab Allah'a ruhunu ulaştıran. Eline otlardan bir demet al, sonra onunla vur ve yemininden dönme. Muhakkak ki biz onu çok sabredici bulduk. Ne güzel kul, gerçekten o evvap idi. Allah'a yönelmişti, ulaşmıştı.

Hazreti Eyüp Hanım'la onun emrini yerine getirmeyince yemin olsun ki sana 100 sopa vuracağım demişti. Ve Allah-u Teala'nın cezalandırma sistemine bakın. Yaş ve kuru otlardan bir demet al diyor. 100 tane olsun. Onların hepsiyle beraber hanımının sırtına bir defa vur diyor. O kadar. Allah'ın cezalandırması işte böyle. Yeminini böylece yerine getirirsin diyor. Allah-u Teala

Vezkür, zikret ve uskur. İbadena, kullarımız İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam ve İshak'a, ve İshak Aleyhisselam ve Yakub'a, Yakup Aleyhisselam, ulul eydi, güç sahibi ve el-ebsari ve basiret. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret diyor. Allah Teala güç ve basiret sahibi. Yani üçünün de kalp gözü, kalp kulağı açık. Kalp gözleriyle fiziğin ötesini görebiliyorlar. Ve daimi zikrin sahipleri. Öyleyse burada Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup Allah'ın üzerlerine nimet verdiği peygamberler. Bismillahirrahmanirrahim. 46. ayet-i kerime Sad suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ehlesnâhum bi halisatin zikra zikret dâri. İnna gerçekten biz, muhakkak ki biz ehlesnâhum ihlas sahibi kıldık. Bi halisatin halis kullar olarak zikret bari ahiret diyarını zikreden zikret dâri ahiret yurdunu

ahiret yurdunu zikreden. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık.

Burada hem ihlas sahibi hem de halis kullar adı beraberce geçiyor. Halis, ihlasa ulaşmış demek. İhlas, nefsin kalbinin halis olduğu nokta. Yani afetlerin hepsinin yok olduğu, Allah'ın nurlarıyla %100 olduğu noktada. Evvela Allah-u Teala yerlerin melekutunu gösteriyor. O bittikten sonra göklerin melekutu başladığı noktadan itibaren kişi halis olmuştur. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ve kişi ihlas sahibi olmuştur. Nefsinin kalbi halis olduğu için Allah-u Teala o kullarına muhlis diyor. İhlas sahipleri diyor. Ve 47. ayet-i kerime bu halis konusunda Allah-u Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmalılar. Hanifler olarak nefslerini halis onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah-u Teala.

emrolunmadılar, sadece bununla emrolundular. Allah'a muhlis, nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve 47. ayet-i kerime ve innehum indena le minel mustafeynel ahyar ahyari ve innehum ve gerçekten ve muhakkak onlar indena bizim yanımızda katımızda le elbette gerçekten minden el mustafeyne seçilmiş olanlar el ahyari hayırlılar hayırlı olanlar ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılar seçilmişlerdendir.

Muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir. 48. ayet-i kerime, Saat Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Veskür İsmail'e vel yesa'a ve zel kifli ve kullun minel ahyar. Veskür ve zikret, hatırla. İsmail'e, İsmail aleyhisselam ve yesa'a ve Elyesa aleyhisselam ve Zelkifli ve Zülkifl aleyhisselam ve kullün ve her hepsi den min elahyari, hayırlı olanlar. Buradaki ve Elyesa, İlyas aleyhisselam. Elyesa. Biz ona Türkçemizde İlyas diyoruz. İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifl aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır, olanlardır. Hayırlı olanlardandır. Minel ahyar. Hepsi hayırlı olanlardandır. Peygamberlerin isimlerini Allah-u Teala birer birer sayıyor. Hazreti İlyas, Hazreti İsmail, Hazreti İlyas ve Hazreti Zülkifli. 49. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Saat Suresi 49. Allah-u Teala buyuruyor, Haza zikrün.

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. Haza bu zikrün bir zikir. وَإِنَّ ve muhakkak şüphesiz لِلْمُتَّقِينَ muttakiler için, takva sahipleri için لَا elbette mutlaka حُسْنَ مَآبٍ sığınakların en güzeli. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatını görmek vardır.

Burada Allah Teala peygamberlerden bahsettiği için Allah'ın zatını görmek olarak bunu değerlendirdik. Aslında sadece hüsn-i meab en güzel sığınak manasına geliyor. Allah'ın zatı. Ali İmran suresinin 14. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Burada da hüsnü meab demiş. Aslında sığınakların en güzeli diyor. Muttakiler için, takva sahipleri için sığınakların en güzeli vardır. Allah'ın zatı vardır diyor Allah Teala. Ama burada peygamberlerden bahsettiği için Allah'ın zatının ötesi Allah'ın zatını görmektir. Onun için Allah'ın zatını görmek olarak değerlendirdik. Aslında sığınakların en güzeli, yani Allah'ın zatı en güzel sığınak, ama söz konusu olan nebiler, peygamberler, öyleyse onlar sadece ruhlarını alalaştırmakla kalmamışlardır. Aynı zamanda Allah'ın zatını hepsi görmüşlerdir, bütün peygamberler. Ve zaten böyle olduğu, Allah'ın zatının görüldüğü açık bir şekilde ifade ediyor bir sonraki ayet-i kerimede. Yani buradaki hüsne meab ifadesi Allah'ın sadece zatına ulaşmak değil, Allah'ın zatını görmek anlamına da geliyor. Çünkü bir sonraki ayet-i kerime, Saat Suresi 49 ve 50. ayet-i kerimeler, Cennati adnin müfettehaten lehumul ebvab. Adın cennetleri müfettehaten açılmış olan lehum, onlar için, onlar el ebvabü kapılar. Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır. Bu Saat Suresinin 49 ve 50. ayetleri. Notlarımızı alalım. Hüsne meab veya hüsnül hüsnül meab adın cennetleri. Saat 49:50. Takva sahipleri için hüsne meab vardır. Adın cennetleri.

kapıları açılmış olan Adn cennetleri. Bu Adn cennetlerine girebilenler Allah'ın zatına ulaşanlar değil, onun çok ötesinde Allah'ın zatını kat gözüyle görebilenlerdir. Zaten peygamberlerden bahsediliyor. Adn cenneti de konuyu bitiriyor, tamamlıyor. Saat suresi 51. ayet-i kerime. Muttakine fiha yed'une fiha bi fakihetin kesiretin ve şerab. Muttakine karşılıklı yaslanarak oturanlar, fiha orada içinde, yed'une davet ediyorlar, istiyorlar, isterler, fiha orada içinde bir fakihetin meyveler, kesiretin çok ve şerabin ve içecek. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler diyor Allah-u Teala. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Midelerinin dolması, onları rahatsız etmek söz konusu değil. Orası cennet, enerji bedenler. Orada sadece en güzel yiyecekleri yemenin zevki yaşanır. Orası Adn cenneti. Sofralar uzun, 50 metre, 60 metre uzunluğunda masalardan oluşur. Beyaz renkte tüllerle kaplıdır. Hem foreler hem gılmanlar hizmet ederler. Her zaman oraya misafirler gelirler ve dolaştıktan sonra diğer Adn cennetlerine geri dönerler. Ayet 52. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehum kasira tüt tarfi etrabı. Ve indehum ve yanlarında vardır. Kasiratü bakışlarını saklayanlar. Ettarfi bakışlar. Etrabin yaşıtlar, aynı yaşta olanlar ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır.

Yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Adın cennetinden kesitler veriyor ağza Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim ayet 53. Haza ma tuadune li yevmil hisab. Hisabi. Haza bu. Ma şey tuadune size vaad ediliyor. Li yevmi el hisabi. Hesap günü konusunda. Hesap günü için. Hesap günü konusunda size vaad edilen budur. Hesap günü için vaat edilen o cennet, Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesindeki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. 31 ve 32. ayetler. Hâ zâmâtu âdûne nîkûnne evâmin hafiz. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Bütün hafiz olanlar ve evvap olanlar için, ruhlarını alalaştırmış olan ve başların üzerine muhafız taşıyanlar için diyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala 54. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim inna haza le rizkuna ma lehu min nefat nefadin inne şüphesiz haza bu le gerçekten rizkuna bizim rızkımız ma lehu'nun yoktur minden nefadin bitmek tükenmek. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennetikler böyle söylüyorlar. Bu gerçekten bizim rızkımızdır. Tükenmez rızkımızdır. Ve Sad suresi 55. ayet-i kerime. 54'teki netice şu. Orada rızkın bitmesi, tükenmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve 55. ayet-i kerime haza ve inne littagine leşerre meav. Haza bu ve inne şüphesiz muhakkak littagine azgınlar için ve elbette şerre meavin kötü bir dönüş yeri. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli kötü bir meav sığınak vardır diyor Allah-u Teala. Ve cehenneme gidecekleri açıklık kazanıyor. Cehenneme gidenlerin sığınağının kötü bir yer olduğu açıklık kazanıyor. Ve Sad suresi 56. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme yeslev naha febisel mihad. Mihadü. Cehenneme cehennem yeslev naha oraya atılırlar yaslanırlar. Fe artık işte bise ne kötü el mihadü yatak döşek cehennem ona girerler işte o ne kötü bir döşektir girdikleri cehennem korkunç bir yer insanların devamlı işkence çekecekleri karanlık ve yiyecekleri şeyler korkunç. Devamlı ateşte yakılacaklardır. 57. ayet-i kerime Haza fel yezukuhu hamimin ve gassak gassakun. Haza bu fe böylece li yezukuhu onu tatsınlar hamimin kaynar su ve gassakun ve irin. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Yani içecekleri su, kaynar su, karınlarını yakan ve tattıkları da irin. Korkunç bir hayat. Orada sadece bunlar geçerli. Ve Sad suresi 58. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve aharu min şeklihi ezvaç, ezvacım ve aharı ve başka diğerleri minden şeklihi onun şekli ezvacın zevçler, eşler, gruplar. Onlar gibi diğer gruplar da vardır.

Onlar gibi diğer gruplar da vardır, diğerleri de vardır. Ve 59. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Haza fevcun muktehimun me'akum la merhaben bihim. İnnehum sa'lun nar. Haza bu fevç, bölük, muktehimun, atılan, göğüs gelen, dayanan, dayanacak olan, me'akum, sizinle beraber, la merhaben, merhaba yok, bihim onlara, innehum, şüphesiz muhakkak onlar, salih aslanarak girerler, ennari, ateş. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur, muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Cehenneme girecek olan herkesten bahsediyor Allah Teala. Ateşe girecek olan insanlar söz konusu, cehennem söz konusu. Bu ayetler hep cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor. Ve 60. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu bel entum la merhaben bikum. Entum kaddem tumuhu lena fe bi sel karar. Galu dediler, bel bilakis hayır aksine entüm siz la merhaben, merhaba yok bikum size, entüm siz kaddem tumuhu, onu siz takdim ettiniz lena bize, fe bize artık ne kötü, el kararı karargah, kalınacak yer, mekan. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz, azabı uğramamıza yani. Siz sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem dediler. Onlar uyanlar derler ki, hayır, sizler, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, yani cehennem dediler. Ve 61. ayet-i kerime Esas suresi, Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu Rabbena men kaddeme lena haza fi fezidhu azaben dıfen finnar nari. Kalu dediler, Rabbena Rabbimiz, men kim kaddeme takdim etti, sebep oldu lena bize, haza bu fe bu sebeple, öyleyse zidhu onu, ona arttır azaben azap, dıfen iki kat, kat kat, fi de içinde, ennari ateş. Rabbimiz bunu bize kim takdim ettiyse, yani biz buraya kimin yüzünden geldiysek, ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Asaf suresinin 67 ve 68. ayetlerinde de şöyle bir ifade geçiyor. Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Burada da onlar sebep olmuşlar orada onların cehenneme girmesine. Saadatlar, yani din konusunda ileri gelenler ve devrin büyükleri onlara itaat etmişler ve doğru cehenneme gitmişler. Onlara iki kat azap ver diyorlar Allah-u Teala'ya. Burada da kim bizi, bunu bize kim takdim ettiyse, yani bizi buraya kimin yüzünden geldiysek, ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikte olduk ve bir Kur'an tefsiri dersini inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayete erdirenler ve hidayete vesile olanlar konusunu sizlere aktarmak için çalışmaktayız. Bir, hidayete vesile olanlar var. İki, hidayete erdirenler var. Hidayete kim erdirir, kimler erdirir? Hidayete sadece huzur namazının imamı erdirebilir. Hidayete erdiren tek kişi odur. Neden? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah Teala. Muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Kendisine ulaştırmasıdır. Allah'a ulaşmaktır bir başka ifadeyle. Âl-i İmrân 73'te de söylüyor. Bakara 120'de de Allah Teala inne hüdallahi hüvel hüda diyor. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ya da Allah'ın kendisine ulaştırması var ya, Allah'ın ulaştırması var ya, ki ulaştırma kendisine olan ulaştırmasıdır. Çünkü Allah Teala ulaştırmanın mutlaka kendisine olacağını söylüyor. İki ayet-i kerime bu istikamette kesin bir hüküm taşıyor. Birisi Rahat 27, Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette o bütün insanlar dalalettedirler. Dalalette olup da hidayete ulaşmak istemeyenleri Allah Teala bırakır. Dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalmışlardır. Allah onları dalalete sokmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama Allah Teala onlarla ilgilenmez. Kişi dalalette kalmayı tercih ettiği için Allah Teala onları kendi hallerinde bırakır. Onlar dalalettedirler. Ama Allah Teala diyor ki, ama kim Allah'a yönelirse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te de Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu durumda nerede Allah kimi ulaştırırsa konusu bir hidayete müncer oluyorsa, hidayete noktalanıyorsa, o zaman mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor manası da onunla beraber çıkıyor. Allah'ın kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ruhları kendi zatına ulaştırması söz konusudur. İşte bu ulaştırma keyfiyetinde asıl ulaştıran elbette Allah'tır. Neden? Kişinin kalbine imanı yazan Allah'tır. Ondan sonra o kişiye namaz kılma zevkini, oruç tutma zevkini, zikir yapma zevkini veren, onları evvelce bir angarya gibi görürken kişinin zevk haline getiren gene Allah'tır. Ve o kişinin ruhunu kendine ulaştıran gene Allah'tır. Açık açık söylüyor, kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmaz. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran, hidayete erdiren her şeyden evvel Allah'tır. Her noktada Allah'tır.
Çünkü o kişinin kalbine Allah-u Teala iman yazmasaydı, o kişi hiçbir zaman hidayete ulaşamazdı. Çünkü nefs tezkiyesi yapamazdı. Peki zikir yaptığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarını Allah-u Teala göndermeseydi, kişi nefs tezkiyesi yapamazdı, ruhunu yine Allah'a ulaştıramazdı. Ama Allah-u Teala da kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırmasını farz kılmış üzerlerine. Bu sebeple kendisini vazifeli addediyor ve de kişilerin Allah'a ulaşmasında birinci derecede ulaştırıcı rol o kişinin sahibi olan Allah'a aittir. Bütün insanların sahibidir. Bir kısım insanlar Allah'ın kendilerinin sahibi olduğunu bilirler, idrak ederler, ona teslim olurlar. Bir kısım insanlar da bilmezler. Onlar da şeytana teslim olurlar. Öyleyse hidayete Allah'tan başka erdiren var mı? Evet, huzur namazının imamları için de Allah-u Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Hem Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hem de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Enbiya 73'de diyor ki onlardan seçtik ve onlara vahyettik. Onları huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor Allah-u Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Enbiya 72'de peygamberlerden bahsediyor ve onları seçtik ve hidayete erdirdik diyor. Huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor ve insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Erdirmeye vesile olsunlar diye demiyor. Hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar peygamberler. Allah Teala bu bapta çok açık bir ifade kullanmış orada. Hidayete vesile olurlar demiyor, hidayete erdirsinler diye diyor. Onlardan imamlar kıldık. Bunlar peygamberler ama peygamber olmayan huzur namazının imamları da var. Secde 24'te de Allah Teala diyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Emrimiz de hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar da onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Bu sebeple bütün insanlar değil, onların arasından Allah'ın vazifeli kıldıkları. Ama bunların peygamber olmadıkları kesin. Çünkü onları demiyor Allah Teala. Onlardan insanlardan seçtik diyor. Onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Vasıf veriyor. Ayetlerimize yakin arz ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor. Öyleyse bunlar da hidayete erdiriyor. Peki nasıl erdiriyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 14. basamakta mürşidine ulaştırıyor onu. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbine iman yazılıyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah'ın hidayet erdirdiği kesin. Olmasa bu Allah kalbine iman yazması kişi hidayete eremez. Başının üzerine devrin imamını gönderiyor. Devrin imamını göndermese kişi gene hidayete eremez. Yetmez. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat geliyor. Kalbe ulaşıyor. Fazıllarla kalbin manyetik alanlarını birbirinin farklı ters kutuplar yapıyor ki Allah Teala nefsin kalbine ulaşan fazıllar nefsin kalbinde yerleşsin. Öyleyse bunların hepsini yapan Allah Teala kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı gönderen de Allah. Öyleyse
Asıl hidayete erdiren daima Allah'tır. Devrin imamları hidayete erdirirler. Şu sebeplerdirler. Eğer devrin imamı o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi demeseydi, ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamazdı. Hiçbir ruh buna yetkili değildir. Ruhu yola çıkartan devrin imamıdır. Açık bir şekilde emir veriyor. Allah'ın emrinden gönderildim, Allah'ın emriyle gönderildim. Görevim sana bu tebliği yapmaktır. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevm-i talakın geldi. Vücudu terk et, yola çık demiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple huzur namazının imamı mutlak olarak o kişinin hidayetini gerçekleştirendir. Ruh o gelmeseydi ayrılamayacak olduktan sonra hidayete erdirmeye vesile olmak değildir bu. Bu hidayete erdirmektir. Eğer onun o kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu olmasaydı, o kişi hiçbir zaman hidayete eremezdi. Ayrıca o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesine sebebiyet veren de devrin imamıdır. Şefaat sadece devrin imamın yetkisindedir ve kıyamette değil, tövbe merasimi sırasında gerçekleşir. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının imamıdır. Ama onun dışında kalan herkes, her kavimdeki Resuller, Allah-u Teala'nın irşat makamına iradesinde teslim alarak tayin ettiği bütün mürşitler, hepsi birer vesiledirler. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala vesileyi açıklıyor. Diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, takva sahibi olun, yani ikinci defa takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Farz hüküm getirmiş. Allah'a ulaştıracak vesileyi istemek, yani mürşidi istemek üzerimize bu sebeple farzdır. Ve mürşid vesiledir. Allah'a asıl ulaştıracak olan Allah ile onun vazife verdiği, ruhun vücuttan ayrılması için vazifelendirdiği devrin imamı. Aynı zamanda ona şefaat edecek olan kişi, ancak böyle bir şefaatle devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle kişi Allah'a ulaşacağı için, böyle bir dizayna Allah-u Teala ihsanla tabi olmak diyor. 12 tane ihsan alarak geliyor kişi tabiyet yerine, mürşidine ulaşıyor. Mürşidi kim olursa olsun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu geliyor. O ruhsa hidayete erdirendir, vesile olan değildir. Öyleyse bakıyoruz ki onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim bakalım hidayete vesile olanlar konusunda? Maide 35. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ecahidu fî sebîlihi leâlekum tuflihun. Söyledik bu ayet-i kerimeyi. Sonunu da söyleyelim. Ve onun yolunda
cihad edin. Umulur ki felaha erersiniz, diyor Allah Teala. Ama ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Allah Teala bu talebin mutlaka Allah'tan yapılması lazım geldiğini söylüyor. Bakara Suresi 45 ve 46. ayet-i kerimede. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor. Kimden? Hacet namazı olduğuna göre, namaz olduğuna göre Allah'tan istenecek. Namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu büyük bir iştir buyuruyor. Ondan sonra diyor ki ama huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar hariç. Peki huşu sahiplerinin özellikleri neymiş? Onlar kesin şekilde inanıyorlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır onlar diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın dizaynı geliyor. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vahid 35 açık bir şekilde ifade etmiş. Peki hidayete erdiren kimdir? Huzur namazının imamıdır. Enbiya 73 ve cealnâhum eyyimmeten onları imamlar kıldık. Yehdûne bi emrina emrimizle hidayete erdiren ve evhayna ileyhim fiilel hayrâte ve onlara hayırlar işlemeyi vahyettik ve ikamet salatı namaz kılmayı vahyettik ve itaat-i zekatı zekat vermeyi vahyettik ve kânelene abidin ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Bu nebilerin kulluğu, en üstün kulluk. Ama hidayete erdiren huzur namazının imamları nebi imam olmayabiliyor. Enbiya 73'teki imam nebidir. Nebi bir. Yani peygamberden bahsediyor Allah Teala, peygamberlerden bahsediyor. Onları imamlar kıldık diyor. Ama veli-i sünn imamlara baktığımız zaman secde 24'te Allah Teala onlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizde hidayet erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Ve Fetih 28'de Allah Teala bu konuya ayrı bir müessese getirmiş. Diyor ki Fetih 28'de Hüvellezî ersele resulühü bil huda ve dinil hakkı li yusrehu aleddini küllihi ve kefa billahi şehida. O Allah ki diğer bütün dinlere açıklamak, ishar etmek üzere Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. İşte bu devirde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resul, bu Fetih Suresinin 28. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. Bütün dinlerin birleştirilmesi konusunda vazifeli kılınmıştır. Ve kitaplı dinlerin hepsi Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in dinini yaşamışlardır. Peygamberlerin hayatta olduğu devrede ki onlar Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hepsi nebiydi, peygamberdi. Onlar zamanında Hazreti İbrahim'in zamanında yaşanan dinin Allah'a teslim olma standartların hepsi yaşanmıştır. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının veli resul imamlarının dışında
Bir de her kavimde resuller var. Her kavimdeki bu resuller de hidayete erdirmeye vesile oluyor. Hidayete erdirmiyorlar. Hidayete erdirmeye vesile oluyorlar. Çünkü o bütün kavimlerdeki resulün yanında hangi devir olursa olsun bütün devirlerde mutlaka devrin imamı gene bir resul olarak ya nebi resuldür, peygamber resuldür ya da veli resuldür, evliya resuldür. Ama huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o hidayete erdirendir. Onun dışındaki herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. İşte şimdi Allah Teala hidayete erdiren hidayetçilerden bahsediyor. Bakara 38. Kul nahbitu minha cemia. Hadi hepiniz birden aşağıya inin. Ve imma yetiyenneküm minni hüden. Size bir benden size hidayetçi gelecek. Hemen tebiya hüdaye. Benden size hidayet gelecek diyor Allah Teala. Hemen tebiya hüdaye. Kim hidayetçiye tabi olursa فَلَا هَفْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Bunun manası onlar hidayete ereceklerdir. Onları korku olmayanlar hep hidayete erecek olanlar. Demek ki mutlaka hidayet gelecek ve o hidayetle birlikte hidayetçi de gelecek. Hidayeti getiren hidayetçi de gelecek. İşte o hidayetçiye tabi olanların da hidayete erecekleri açıklanıyor. Yine bir hidayetçi söz konusu burada hidayetçi. Hidayete erdiren anlamında da kullanmış olabilir. O zaman devrin imamlarını kastediyor. Hidayete erdirmeye vesile olarak, vesile olan olarak kullanılıyor. O zaman da her kavimdeki devrin imamı olmayan Resuller. Araf suresi 157. ayet-i kerime. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Ümmi, nebi, resul. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hidayete erdirmeye vesile olan değil. Hidayete erdiren Allah'ın peygamberi olan bir peygamber resul, nebi resul. Onlara maruf ile yani irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları yani temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar, habis olanları onlara haram kılar ve onların ağırlıklarını kaldırır. Yani günahlarını sevaba çevirir. Bir kısmını da örter. Ağırlıklarını kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri hem ruhu vücuda bağlayan zinciri hem de fetih kapısının üzerindeki zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah Teala ümmi nebi resulden bahsediyor bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Araf yüzeliğinin özelliği sahabeden bahsetmesi ve kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onlar felaha erenler diyor Allah Teala. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi resule tabi olurlar. Öyleyse hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar olmuş. Ki onlar kitap sahipleri. O Tevrat'ta buldukları Tevrat'ta Allah'ın bahsettiği ümmi nebi resul söz konusu. Araf 159'da Hz. Musa'nın kavminden bir ümmet vardır, bir topluluk vardır diyor Allah Teala. Hakk'a hidayet ederler diyor. Hakk'a hidayete vesile olurlar demiyor. Bunlar da
her devirde, bütün kavimlerin içinde Resuller mutlaka vardır. Bunlardan her kim devrin imamı, imamlarına tayin edilirse o veli Resuldür ama devrin imamlığına tayin edildiği için hidayete erdiren pozisyondadır. Burada da Hakk'a hidayet ederler, ulaştırırlar diyor. Demek ki Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar geçen devrede, diyelim ki 1000 yıllık bir devre, bu devre içerisinde ne zaman İsrail kavminden olmuşsa huzur namazının imamı, o zaman o Tevrat'la emretmiş ve insanları hidayete erdirmiş, huzur namazının imamı olmuş. Araf 159 ve min kavmi Musa ümmetin bu ayet-i kerime ve Araf 181 ve min men halakna ümmetin yehtune bil hakkı ve bihi yadinun ve yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki, bir topluluk vardır ki Hakk'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar, onunla adaletle hükmederler. Hakk'a hidayet ederler dendiğine göre hidayet eden onlar. Demek ki huzur namazının imamları o zamanlar. Nahl 16 ve alamat ve bin necmihum yehtedûn ve alametler, işaretler ve yıldızla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Bu hidayete ermek böyle bir manaya da geliyor. Devrin imamlarına işaret ediyor. Yunus 35 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَهْتِي اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهِ يَهْتِي اِلَى الْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْتِي اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُخْتَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ De ki, sizin ortaklarınızdan, yani şirk koştuklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ve Mü'min Suresinin 38. ayet-i kerimesi. اَقَالَ الَّذ۪ي اَامَنَا يَا قَامِتْ تَبُونِ اَهْتِكُمْ سَبِلًا رَشَاتٍ O emin olan kişi, yani mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada, irşat yoluna ulaştırayım. Burada amin ediyor Allah-u Teala. Amin olan Allah'a ulaşmayı dileyen manasına değil, burada mürşid seviyesine ulaşmış. Sebil-i reşada ben ulaştırayım sizi diyor. İşte bu kendilerine tabi olanlar mutlaka hidayete ermiş olanlar. Yani mehdiler. Yasin 21 İttebû men la yeselukum ecren ve hum muhtedûn. Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere, mehdilere tabi olun. Mehdi ne demek? Kendisi hidayete ermiş ve Allah'tan başkalarını da hidayete erdirme konusunda yetki almış olan kişi, Allah'ın kendisine hidayet erdirme yetkisi verdiği kişi. Her devirde mehdiler hep var olmuştur. Hidayete vesile olanlar da mehdidir. Hidayete vesile oldukları cihetle hidayete erdirenler de mehdidir. Hidayete erdirdikleri cihetle. Diğer taraftan veli mürşitlerin de hidayete vesile oldukları kesindir. Kehf 17'de diyor ki Allah Teala güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa
artık onun için bir veli mürşid, irşad eden evliya bulunmaz diyor Allah Teala. O irşad eden evliyaya tabi olacak ki o hidayet ermesine vesile olsun. Veli mürşidlerin hepsi hidayete ermekte vesile edinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki hidayet müessesesinde bir hidayete erdirenler var, bir de hidayete

Hazreti İbrahim'in yaşadığı dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaşadığı Kur'an'la kesinlik kazanmıştır. İşte Rum suresi 30 ve 31. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i zatını Hanif olarak dine, din için ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçini vazifeli kıl. Bütün veçinin fizik vücudunu bütün gücüyle çalış. Hanif olarak. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi. O Hanif dini ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı buyuruyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. İşte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini. İşte bu din, Hanif dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yarattığını görebilirsin diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratı yaratır ve yaratacaktır kıyamet gününe kadar. Dini de hiç değiştirmeyecektir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek din var olmuş. Hanif dini. Ve Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim Hazreti Musa'ya Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un da ondan evvelki bütün peygamberlerin de Hazreti İbrahim'in de son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dini Hanif dinidir. Ve şeriat da aynı şeriattır, hiç değişmemiştir. Öyleyse şeriat aynı şeriat olduğuna göre Tevrat'ın da şeriatı, İncil'in de şeriatı, Kur'an-ı Kerim'in de şeriatı aynı şeriattır. İşte bu husus anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvela Hazreti İbrahim'den sonraki ilk peygambere indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen ilk kitap Tevrat. Allah Teala diyor ki Tevrat hidayettir. Bakara 53 ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lealeküm tehtedun. Böylece hidayete eresiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan verdiğimiz zaman bir taraftan kitabı veriyor, bir taraftan o kitapla nasıl öğretileceğini, o kitabın muhtevasının insanlara nasıl öğretileceğini, yani o kitapla nasıl hükmedileceğini Hazreti Musa'ya öğretiyor. Bu neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreten bir Furkan öğretimidir. Âl-i İmrân suresinin 4. ayet-i kerimesi min kablu huden linnâsi ve enzelel furkan daha önceden insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdi. Min kablu daha önce. İnnellezîne keferû bi âyetillâhi lehum azâbun şedîd. Muhakkak ki o kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, onlar için şiddetli bir azap var. Vallahi azizün züntikam ve Allah azizün züntikamdır. Azizdir, uludur, yücedir ve intikam alandır.

hadise insanlar için hidayete erdirici bir kitap. Bakara 53'te Tevrat hidayete erdirici bir kitap. Burada da gene Furkan diyor. Daha önce de Furkan'ı indirmiş Allah Teala. Gene bir hidayet rehberi. Hidayet rehberi olarak indirdi diyor. Min kabli hüden linnâsı, insanlar için hidayetçi olmak üzere, hidayet rehberi olmak üzere. Maide 44. İnna enzelne tevrate, muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, inzal ettik. Fîhâ hüden, onda bir hidayet vardır ve nur, ve bir nur vardır. Yâkümü bîhen nebiyyün nellezîne eslemû lillezîne hâdû ve rabbâniyûne ve nehbârû. Kendileri teslim olmuş, hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyun, kendilerine, Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da Allah'ın kitabından bir mestuhfizu min kitabullah, Allah'ın kitabından korumakla, muhafaza etmekle görevli oldukları ile hüküm verirler. Bu buradaki peygamberler Yahudi zamandaki Yahudi peygamberleri ve daha sonraki devirlerde de her kavmin içindeki Rabbaniyun ve ahbarlar, hüküm verme yetkisi olanlar ve onlar onun üzerine şahitler oldular diyor Allah Teala. Ayetin önemli kısmı, biz Tevrat'ı indirdik diyor Allah Teala. Onda hidayet ve nur vardır diyor. Fiha hüden ve nur. Tevrat'ta da gene Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, وَلَكَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَا لَهُمْ يَتَدُونَ. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Yine kitap, yani Hz. Musa'ya indirilen Tevrat bir hidayet referi, hidayetçi. Sadece Tevrat mı hidayetçidir? Hayır, İncil de hidayettir. Ama bu devre hitap eden asıl kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nur olduğunu, hidayet rehberi olduğunu açık bir şekilde dizayn etmiş. İncil'e bakıyoruz şimdi. İncil hidayettir. Maide suresi 46. ayet-i kerime. Ve kafeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahul incile fihi hüden ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüden ve mevzaten müttekin. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti Meryem'in oğlu İsa da Allah-u Teala'nın peygamberi ve daha evvelki peygamber Hazreti Musa'nın kitabını tasdik ediyor elindeki kitap, yani İncil. Ve ayteynâhül İncil'e ve ona İncil'i verdik diyor Allah-u Teala. Fîhî hüden ve nurun. Onda hidayet vardır ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Ne oldu? Tevrat'ta hidayet var, nur var. İncil'de hidayet var, nur var. Ve Tevrat kendisinden evvel gelen kitapları tasdik ediyor. İncil Tevrat'ı tasdik ediyor.
ve hüden ve memizeten müttekin ve müttekiler için, takva sahipleri için bir öğüt olan ve hidayete erdiren Tevrat'ı verdik diyor ona. Ve bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Tevrat'ta hidayettir, İncil'de hidayettir, Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Ama insanlar Tevrat'tan da İncil'den de çoktan vazgeçmişler. Ne yazık ki zamanımıza gelinceye kadar Kur'an-ı Kerim'in de insanları hidayet erdirici bütün hükümleri devre dışı kalmış. Bu devirde bunları sizlere öğretmekle biz vazifeli kılındık. Kur'an-ı Kerim bir hidayet midir? İşte hidayet olduğunu ispatı bakarız ki Zalikel kitabu la reybe fihi. İşte bu kitap, onda hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için hidayettir. Bakara 97. Kul men kâne adüven li Cibril'e fe innehu nezzelehu ala kalbike. Kim Cibril'e, Cebrail aleyhisselam yani düşmansa, o zaman bilsin ki muhakkak ki nezzelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi. Muhakkak ki o daha öncekileri, kitapları tasdik eden ve hidayet olan müminler için bir hidayet ve hüden ve büşra lil müminin, müminler için bir hidayettir ve bir müjdedir. Müminleri müjde ediyor ve büşra lil müminin, müminler için müjde veya müminleri müjdele. Lima beyne yedihi, daha önceki kitapları musaddikan, tasdik eden. Kur'an-ı Kerim hem hidayet ve müminleri müjdele ediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim Bakara 185'te de hidayet olduğu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'in.

Allah Teala diyor ki şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhî Kur'ânü hüden linnâsi ve beyinatin minel hüdâ vel furkan. Bu sayılı günler yani Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan ve furkan olan ve hüdadan beyine olan Kur'an bu ayın içinde indirilmiştir. Öyleyse burada açıkça Allah-u Teala insanlar için bir hidayet olan, hidayetçi olan da hidayet, hidayetçi olan ve bir furkan olan ve hüdadan Allah'tan bir ispat vesikası olan, beyine olan Kur'an burada indirilmiştir. Bakara 185'te de Kur'an-ı Kerim'in hidayetçi olduğu, hidayet olduğu açıklanıyor. Âl-i İmrân 138 Hâzâ beyânün linnâsi ve hüden ve mevzâtün lilmuttakîn. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama, bir hidayet ve takva sahipleri içinse bir öğüttür. Yani takva sahibi olduktan sonra ne yaparak hidayetini daha yüksek seviyelere ulaştıracak olan kişi, onun ifadesi bu. Allah Teala diyor ki En'am 157'de eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, yani hidayete erdiren beyine delil olan ve rahmet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor Allah Teala Rabbinizden bir hidayet, hidayete erdiren bir beyine ve ispat vasıtası ve rahmet. Allah'ın rahmeti, hidayete erdiren bir vesile. Yusuf 111 Allah Teala diyor ki Yusuf 111'de ve hüden ve rahmeten likamin yuminun, mümin olan bir toplum için, topluluk için o bir rahmet ve hidayetçidir diyor, bir hidayettir diyor. O Kur'an hem hidayet hem de rahmettir diyor. Ve ma enzelna Nahl 64 ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumüllezihtelefu fihi ve huden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve bu kitabı sana ihtilaf ettikleri şeyleri beyan etmek için, beyan etmenden ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik diyor Allah Teala. Gene mümin kavme Kur'an-ı Kerim hem bir hidayet hem de rahmet. Allah Teala hüden ve büşra lil müminin diyor Neml 2'de. Müminler için bir hidayet ve müjdedir diyor. Neml 77'de ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve rahmettir diyor. Bakara 97 o Kur'an müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir diyor. Bir hidayet ve müjdedir diyor. Fusilet 44'te de ki o Kur'an iman edenler için bir hidayettir ve bir şifadır. Ve Kur'an hidayete erdirir. Allah Teala Cin Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki elbette biz o yol gösterici kitabı yani Kur'an'ı işitince ona iman ettik.
kuran, kişileri imana ulaştıran bir özelliğin sahibi. Bunlar bir hidayet olan Kur'an'ı işitince diyor minel hüda, ona amin olduk, inandık. Bir hidayet olan Kur'an. Kur'an-ı Kerim kimler için hidayettir? Takva sahipleri için. Allah Teala diyor ki Bakara 2'de zalike kitabu la raybe fihi, bu kitap ki onda şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, rahmettir ve nurdur. Nasıl Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ezeli ve ebedi dindir diyorsa, bu ezeli ve ebedi dinin son peygamber indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvelkiler de hidayetti, nurdu. Kur'an-ı Kerim de hidayettir ve nurdur. Peygamberlere indirilen şeriat kitaplarının da sonuncusudur. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca indirdiklerinde insanlar için hiçbir değişiklik getirmemiştir. Hep aynı din yaşanmıştır ve asırlar geçince şeytan onu mahvetmiştir. İşte bugün zamanımızda 21. asırda, 3. bin yılda, milenyumda artık ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de İslam, Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Gördük ki, Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da şimdiki ilim adamları tarafından bilinmiyor. Hepsi unutulmuş. 7 safhada unutulduğu cihetle hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dinemedikçe en ufak bir kurtuluş ümidi mevcut değil. Ve bunun öğretilmesi bu devirde bize verilen bir vazifedir. Sizlere açık olarak gösterdik ki Allah'a ulaşmayı dinemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 14 asra ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra ise bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş, insanların kurtuluşu. Eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa hiçbir şekilde İslam aleminde mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu bir uyarıdır. Hepinizi uyarıyoruz. Allah'ın dinini yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendini mahvetmiştir. Dalalettedir, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hüsrandadır. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Ve kafirdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman sözlerimize lütfen dikkate alın. Biz sizin için, sizin kurtuluşunuz için varız. Hayatımızı sizin kurtuluşunuza adamamız emrolundu. Ve görüyorsunuz ki bu devirde bizden başka hiç kimse bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet konusunda inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

En sonunda nefsimiz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhunuzdur. Allah-u Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah-u Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Me'ab, sığınak demek. Ve me'aba ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvab hüviyetindedir. Evvab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman'ın 5'te şöyle diyor. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimde
Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Davetse açık ve kesin. Allah'ın zatı, Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 20. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. 11. ayet Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hullezi ve sekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli, Ahsenül Hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsinizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur ve onu da Allah'a teslim edersiniz.
Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinidir. 21. basamakta ruhunuzu emaneti Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hüviyeti 27. basamakta net bir şekilde yerlerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman o kişinin vücudundan rehine kurtulamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamakta. Allah derhal bunu işitir, bilir ve görür. O zaman kişi dördüncü basamaktadır. Çünkü Allah Teala görünce Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin başladığı nokta dördüncü basamaktır. Ve beşinci basamak Allah kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli bir örtü, bir nevi gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mestureyi alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakra alınınca onun sözlerinin irşada mütalik kesimlerini, hidayete mütalik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihfatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır. 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala
kişiyi mürşide ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişi Allah'tan 10 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin, emanetin mührünü açar, kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Emanetin, emanet olmak vasfını kaybedip, affedersiniz emanet diyorum, rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin, ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine, emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, kalbin içine, rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Rehine, nefs tezkiyesine başlıyor. Kendisini rehinelikten kurtulacak, kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut, nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade, nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ''Utlu'uhiye minel kitabi'' ve ''Ekumus salate'' ''İnnes salate'' diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku, sahabeye oku. Ve ekumus salat. İnne salat salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber.
Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman öğrendik ki hayır. Namazdan daha büyük bir ibadet var. Adı zikir. Rehininin rehinelikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehinenin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin, zikrin nefsin, rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne geliyor. Şifreli yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa? Kalbine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor, zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var, yukarı Allah'a dönük döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var, şeytana dönük. O kapıyı, Rabbani kapıyı kapatan mühür, aşağıdaki kapıya iniyor, zulmani kapıya, onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, faz ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmetle faz, rahmetle salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefse emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple, yani emanet, birinci gök katına
ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gök katının kapısı, emanet birinci gök katına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehininin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci katın kapısını açtı. Ruh artık her gün oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir, nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, takvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede. Nefsi mülhime kademesi orası. Nefs-i levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah

Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefsi levvame ve nefsi levvameye gelince ikinci bir yüzeyde nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefsi levvameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İradede %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı aşacaktır. Henüz 2 tanesini aşmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor. Yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu. Allah'ın emirlerine itaati %14 artmış durumda. Yasaklara riayeti de %14 artmış durumda. İradede %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs Allah'ın emirlerine %14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete giriyor.

Lise bu muhtevada ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım gelen şey belli. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Rehine üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Rehine olan nefs üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gökkatına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefs-i mülhimede Allah Teala diyor ki fe

Nehamaha fücura ve takva Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gökkatına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Evvela kişi emanetin beşinci gökkatının kapısını açması sebebiyle beşinci kata ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Sonra daha sonra altıncı kata ulaşıyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. Ve nihayet Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor, Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, 7. defa %7 nur birikimiyle ruh da 7. gökkatına ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. 7. katın 7 tane alemini geçiyor, Sitret-i Münteha'yı aşıyor, Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor, sonra Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir. Ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah-u Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den
%49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona giriyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah-u Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış ve ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. Birinci makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ilahide. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur. Ve zühd makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sırat-ı müstakimi üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena,
beka, zühd makamlarının arkasından fizik vücutta, emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs, fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs, ...21. basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir. Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefs de Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur. Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmalarıyla mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin tezkiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi göğün 7 katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir. Ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün 7. katının 7. alemini gördüğü zaman, Sittetin Müntaha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah
O kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Birinci mertebe günahlarını örter. İkinci mertebe bu günahları sevaba çevirir. Üçüncü mertebe o kişiye salah nuru verir. Dördüncü mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah-u Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayet ermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayet ermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayet ermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayet ermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 4 bölümden oluşan Vel Asr suresinin 4. bölümündeyiz. Ne diyordu Allah Teala Vel Asr suresinde? Vel asri, asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salatı, nefs tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Bu üçünü tamamladık. Şimdi dördüncüsündeyiz. Ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye edenler. Dikkat edin, bu kişi sabrın sahibi değil, daha ötesi. İradesini de Allah'a teslim edip başkalarına da sabrı tavsiye etme seviyesine giren birisi. Kaldığımız yer ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıydı. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu işlem fena fillah adını alır. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında ruhun yok olmasını tamamladık. Bundan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala o ruhu tekrar çıkaracaktır ve ona indi ilahide bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki teslim yurdu, Allah'ın katından onlara verilen tahtlar. Allah'ta değil, Allah'ın zatında değil. Allah'ın zatı teslim yurdu olmuş kişiye, ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'a teslim olmuş. Ama şimdi bu kişi bunun ötesine geçiyor. Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor ve o tahttakilerden biri oluyor. Bu makam beka makamıdır. Orada Allah'ın katında sonsuza kadar baki olacaktır o ruh. Sonra, daha sonra bu kişinin zikri %70'i aşacaktır. Ne zaman bu kişinin zikri %70'i aşarsa, o zaman o kişi zahit olur. Hiç kimse
zikri günün yarısını aşmadıkça nefsinin kalbindeki afetler %70 azalamaz. Kalbindeki nurlar %70'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Bir insanın nefsinin kalbindeki nurların %70'i aşabilmesi, yani kişinin zahit olabilmesi, günün yarısından daha fazla zikretmesine bağlıdır o kişinin. Zühd de bu istikamette bir anlam kazanıyor. O kişi bu noktada zahittir. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Zühd müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette sadece geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'a değer vermiyorlardı manasına geliyor. İnsanlar için de bir lokma, bir hırka muhtevası ifade edilir. Kim böyle bir dizayn içindeyse o zahittir denir. Ama aslında bu söz Kur'an'a göre geçerli değildir. Allah Teala hiç kimsenin bir lokma ve bir hırkayla yaşamasını emretmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an-ı Kerim'de zahit olmayı emretmiş. Bu, o kişinin zikrini günün yarısından ötesine taşırmasıyla olur. İşte kişi neden zahitti? Dünya nimetlerine sırtını çevirdiği için zahitti. Öyle isim vermişler kişiye, zühd sahibi kişiye. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden üstün olduğu için. Dünya onun gözünde bir hiç olduğu için. İşte bunu zikir açısından söylediğimiz zaman, o kişinin her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmesi demek, Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor olması demek. Allah'ı kendisine ve dünya hayatına tercih ediyor olması demek, Allah'ı öne geçiriyor olması demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah ile olan ilişkilerinde kişi zühd makamının sahibi olur. Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. Zikri de günün yarısından öteye geçtikten sonra daha da öteye geçecektir. Zikri daha çoğalacaktır. Daimi zikre doğru yaklaşacaktır yavaş yavaş kişi. Ama bu nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği anda, o kişinin kalbinde %19 afetlerin mevcut olmasına rağmen Allah Teala o kişiyi Allah'ın koruması altına alır. Yani o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle nefsinin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu o kişinin
fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demek. Fizik vücutları teslim ediyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu, fizik vücutların Allah'a teslimidir. Sonra kişi daha çok zikrine önem verir. Öyle bir noktaya gelir ki 24 saat zikretmeye başlar. Yani zikri daime ulaşır, daimi zikre ulaşır. Burası ulul elbab makamıdır. Sabrı tavsiye edecek insanların nasıl oluştuğunu beraberce inceliyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu 14 asır evvel? Hepsi başarmışlar bunu sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki: Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için: onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler, eğer Kur'an'ı okuyorsa kalbindeki Kur'an'ı okuduğu için ahsendir. Eğer söylüyorsa Peygamber Efendimiz söylediği için ahsendir. Ve böyle bir dizaynda diyor ki: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala, lüplerin sahipleri oldular diyor. İşte kim lübün sahibi olursa, beş duyumuzun algıladığı standartların ötesinde bir idrake kavuşmuşsa kişi, işte bu kişi ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbinde afet kalması mümkün değildir. Kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha da boşalması mümkün değildir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kişi. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, Allah'ın bütün söylediklerini kendisine söyleyip söylediği şeyleri işitir ve gösterdiği şeyleri görür. Yani kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bu vasıfların sahibi olan bu kişi, ehli tezekkür hüviyetine girmiştir. Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, ehli hikmettir. Hüküm verdiği zaman ister hakem olarak, ister hakim olarak hüküm versin, hep Allah'tan sorarak vereceği için mutlaka doğru hüküm verir. Üçüncü özelliği de, bu kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olması
her an derecat kazanmasına, hayır kazanmasına sebebiyet verdiği için derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Allah Teala bu ullelbaba yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem bu kişilere mutlaka gösterilir Allah Teala tarafından. Bir de zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. Burası Ulul Elbab makamıdır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Allah'ın farz kıldığı bir husus bu. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubiyim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabenin bakıyoruz ki Allah Teala ulul elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki aşamada o kişinin muhlis olması söz konusudur. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsinin kalbi halis olmuş. Bu ulul-elbab kademesindeki yedi kademe gökler, yedi kademe yerler gösterildiği zaman o kişi yerlerin melekûtunun sahibi olduğunda nefsinin kalbinde yedi mertebe müzeyyen olma söz konusu olur. Bu müzeyyen olma bütün konuları kapsar. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabırsızlık afeti, nefsin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman o kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisi olur. Yani sabırlı bir insan olur. Daha daimi zikre ulaştığı anda, ama ulul-elbab makamında bu sabırlı olması yedi kademe daha kalbinin müzeyyen olmasıyla yedi kademe artar. Yedi mertebe artar. İhlas makamında Allah Teala kişiye birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterir. Ve bütün bu katlarda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. En son yedinci gök katının son alemi olan indi ilahi görür ve oranın en yüksek noktası olan Sitre-i Müntaha'daki ağacı görür. İşte onu gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu davet o kişinin salih makamına ulaşmasını ifade eder. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi
şöyle, Habibim onlara de ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Biz ona muhlis olanlarız. Burada kişinin irşad olması söz konusudur. Bu noktaya gelen kişi halis olmuştur. Ve bu noktadan sonra bu kişinin durumuna bakıyoruz. Ne olur? Bu kişi irşad olur. İrşad olmuştur bu noktada. Halis olduğu nefsinin kalbi halis olduğu noktada o kişi irşad olur. Allah Teala bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Bütün sahabe için diyor ki, ey sahabe, içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer ona karşı yanlış davranışlarda bulunursanız bundan çok zarar görürsünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Burası salah makamıdır. Salah makamında da bu kişi nefsinin kalbi daha 4 mertebe müzeyyen olur. Ve 5. mertebe müzeyyen olmasıyla 19 mertebe tezyin tamamlanır. Bu kişi iradesini Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktaya ulaştırmak için selam makamının 1. makamında o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. 7. gökkatında setirde müntahı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu selam ihlas makamından selam makamına geçiştir. Selam makamında bu kişinin 1. kademesi o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Sedd-i müntahayı görmesi sebebiyle. 2. kademesi Allah-u Teala'nın onun günahlarını örtmesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu noktaya ulaşanların günahlarını örttüğünü söylüyor. Peygamberlerini ve onlara tabi olanları Allah utandırmayacaktır diyor kıyamet günü. O kıyamet günü ki diyor onlar ruhları, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüdüler. Ya Rabbi derler, nurumuzu arttır. İşte böyle bir dizaynda onların nurlarının artışı söz konusudur. Bundan sonraki kademede Allah-u Teala nur artışını verecektir. Ama burada Allah onlara, onların talebi üzerine mağfiret edecektir. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı örttün, bize mağfiret eyle diye talepleri vardır diyor Allah-u Teala. 2. kademesinde salah makamının kişinin günahları örtülüyor. 3. kademesinde salah nuru veriliyor. Ve kişi böylece başının üzerinde devrin imamının ruhu
varken devrenin imamının ruhunun üzerinde de nur varken, salah nuru varken bu kişinin kendisine de Allah Teala salah nuru veriyor. Sağ tarafına veriyor bunu. Böylece kişinin iki nuru oluyor. Salah nuru ve devrin imamının ruhu. Nun üzerindeki nur. Gene o da bir salah nuru. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci kademesi salah makamının tövbe-i nasuh. İkinci kademesi günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve kişi böylece iradesini de Allah'a teslim eder. Allah Teala bu vasıflarda donattığı kulunun iradesini teslim alır ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Bu mutlaka bir kişinin irade teslimini gerçekleştirmiş olmasını gerektirir. Burada takvanın en büyüğü olan hakka tukati takva söz konusudur. Ve bu da farzdır. İrademizi Allah'a teslim etmemiz de farzdır. Öyle bir takvayla takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu nokta hayatınızın en büyük mükafatını alacağınız noktadır. Orada irşat makamına Allah Teala iradesini teslim aldığı kişiyi mutlaka o cümleyle, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi ulaştırır. İşte burası yolun sonudur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu gayet net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, evvelki önceki sabikundan müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst 3 kademeyi, 1. 2. 3. gelenler, yani en üst noktaları paylaşanlar, bu müsabakalarda hayırlarda yarışanların başta gelenleri, onlar daimi zikrin sahipleri, nefslerinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olanlar. İşte onların bir kısmı ensardandı diyor. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi'in. Görüyorsunuz ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İşte Vel Asr suresinin ifade ettiği ve tevasav bil hak, ve tevasav
bir sabr ifadesi bütün bu safaları ihtiva ediyor. Tevasav bil hak, hakka ulaşıp da ruhun hakka teslim edilmesi ve etraftaki insanlara hakkın tavsiye edilmesi. Ama sabrın sahibi olmak o noktaya göre çok daha önemli bir nihai nokta sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bağlamda bütün sahabenin bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Peki Vel Asr suresinin bütün söyledikleri farz mı? Evet, bütün söyledikleri farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31'de. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Lokman'a meşte diyor ki vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Sen de bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. İşte Allah Teala sahabeyi anlatıyor. Zümer 17'de vellezî neştenevû tâgûte en yâbudihâ ve enâbî ilallâhi lehimül büşrâ fe beşir ibâdî. Ve onlar ki, sahabe ki tâgûta, şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul iken onları onlardan kurtardılar kendilerini. Onlardan kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dileyerek onlardan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek buraya ulaşmış ve tağutu kullanmaktan kurtulmuş. Ne yapmış? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Peki, mürşide tabi olmak farz mı? Allah Teala açıkça Maide 35'e diyor ki, ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, mürşidinizi Allah'tan isteyerek. Mürşidi Allah'tan istemek ve tabi olmak herkesin üzerine farz. Bütün sahabe tabi olmuşlardı. Tabi olmuşlar mıydı? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine diyor ki, onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyetleri kesin. Peki, ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki, Müzemmil 8'de, veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Rad 21'de diyor ki, vellezîne yasulûne mâ emerallâhü bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmanın bir emir olduğu açıklanıyor. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın.
İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bütün sahabe Rablerine hepsi ulaşmış. Zümer 18'de Allah Teala onları sözü dinlerler. En güzelini gerçekleştirirler diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor, hidayete. Bütün sahabe ermiş, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üzerimize farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ne gördük? Evvela hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci faslı gerçekleştirmişler.

Ve tevasağı bil hakkı diyor Allah Teala. Ve illezine amenü dedikten sonra ve amelü salihatı diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaktan bahsediyor. Bu mürşide ulaşmakla mümkün olan bir kademe. Bütün sahabe mürşitlerine gördük ki farz üzerimize hepsi de ulaşmışlar. Sonra üçüncü kademesine giriyoruz ayet-i kerimenin. Tevasa bil hakkı diyor. Hakkı tavsiye edenler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayet ermişler. Yani hepsi hakkı tavsiye edenler. Üzerimize farz mı? Farz olduğunu gördük. Gösterdiğimiz, söylediğimiz ayet-i kerimeler ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabenin bu farzı gerçekleştirdiğini söylüyor Allah Teala. Sonra geri kalan sabrı tavsiye etmek fizik vücudun teslimini içeriyor, nefsin teslimini içeriyor, iradenin teslimini içeriyor. Gördük ki fizik vücudumuz Allah'a teslimi üzerimize farz. Diyor ki Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazza sıratı müstakim ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair yani fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair ve ben sizden ahd almadı mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edeceğine dair Allah'a verdiğimiz ahd. Söyledik. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini söylüyor. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Daha ötesi ulul elbab olmak Allah Teala farz kılmış mı? Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Nisa 103. Öyleyse ayaktayken de otururken de yanısı yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Evet, Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Onların hepsinin daimi zikre ulaştığını söylüyor ve daimi zikrin sahiplerinin ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte sahabenin ulul elbab olması açık bir şekilde Allah Teala tarafından ifade buyurulmuş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hidayet erdiler dedikten sonra sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab olmadınsa daimi zikrin sahibi olmakla aynı şey olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu hakkın tavsiye edilmesinin ötesindeki sabrın tavsiye edilmesinin kademelerinden bir başkası fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Ondan sonra bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakkı tukatih takvanın sahibi olduğunu görüyoruz.

Hakkatukati takva farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim oldularsa siz de öyle teslim edin, olun diyor. Ve gördük ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin, hepsi iradelerinde Allah'ı teslim etmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin bütün muhtevası Kur'an'a göre farz. 7 safanın 7'sini de içeriyor. Ve görüyoruz ki bu 7 safanın 7'si de bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse Vel Asr suresi Kur'an'ın ruhudur. Şeyban-ı Râhiye tabi olan Şafii mezhebinin kurucusu diyor ki

Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin. Ne şekilde söylemiş bunu? Demiş ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Mutlaka var olmakta, kıyamete kadar devam edecektir. Ama farz-ı muhal, düşünmesi bile uzak bir ihtimal. Ama düşünsek ki, kabul etsek ki, Kur'an-ı Kerim kayboldu. İşte diyor, bu Vel Asr suresi var ya, o Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşad olmak, 6. ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Kur'an-ı Kerim bundan ibaret. Vel Asr suresi de bundan ibaret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Vel Asr suresi 4. bir anlatımla inşallah burada tamamlandı. Vel Asr suresinin 4 safhasını da sizlere inşallah anlatmış olduk. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek ve hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Amin.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha tekrar etmekte fayda görüyoruz. Kur'an tefsiri insanların öğretisi değildir. Kur'an tefsiri Allah'ın öğretisidir. Tefsir etmek, konunun insanlara ait olan detaylarını açıklamak değildir. Tefsir etmek, o ayet-i kerimenin ruhunu açıklamaktır. Öyleyse bir lafız, yedi tane ruh. Kur'an-ı Kerim bu esas üzerinden kurulmuştur. Bu açıdan söz konusu olan Kur'an'ın ruhuysa bu ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olabilir. 52 numaralı ayet Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yekulu eynneke deminel musaddıkîn. Yekulu der, söyler. Mı inneke muhakkak ki sen, le elbette gerçekten, mindan el musaddıkîn. Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenler der misin? Der veya dedi. Burada tasdik edenlerden misin? Bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu olan şey ölümden sonra tekrar dirilmek, yani beyaz edilmek. Beyaz edilmeyi kabul ve tasdik edenlerden misin diye soruyor. Hayattayken cennette olan kişiye. Yetmez, devam ediyor 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İza mitna ve kunna turaben ve izamen inne le medinun. Mı İza mitna, öldüğümüz zaman, ve kunna, ve biz olduk, turaben toprak, ve izamen kemik, ve kemik. Mı inna muhakkak ki biz, le elbette gerçekten, medinun, medinune, cezalandırılanlar. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız? Dünya hayatını yaşarken insanlara bu olay hiç de akıl kârı gelmez. Öldükten sonra insanlar cehennemde toplanacaklar, cezalandırılacaklar. Allah Teala onlara bir defa cehennemi gösterseydi, o zaman nasıl inanırlardı? Allah Teala onlara bir defacık cezbe verseydi, kendilerinin dışında bir kuvvetin onları nasıl sarstığını hissetselerdi, acaba bunları söyleyebilirler miydi? Biliyorsunuz ki kıyamet günü zaman duracak ve tersine dönecektir. Başa doğru ilerlemeye başlayacaktır. Kimin hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu devreye zaman geri dönerse, o noktaya ulaştığında herkes zaten hayatta olacaktır. Nasıl mezara girmişse aynen mezardan çıkacaktır ve hayatta olduğu şekliyle bulunacaktır. Burada
Hep insanlar bundan şüphe ederler. Şu fizik alemin standartları içinde geçmişten geleceğe de akan bir zaman standartının dışında bir şey olamayacağı konusundadır. İnsanlar zamanın geriye dönmesi onlar için çok akılcı bir şey değildir. Oysa ki kıyamet günü zaman duracak ve geriye dönecektir. Geriye döndüğünde de her hayat olan noktaya zamanın geri dönüşü ulaştığında o zamanın o parçasında hayatta olanların hepsi hayatta bulunacaklardır. 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale hel entüm muttali'un. Kale dedi, hel mi? Entüm siz muttali'un. Muttani olanlar, yakinen bilenler. Siz muttali olanlar mısınız? Yani onun halini yakinen bilenler misiniz? Dedi. O öyle söyleyen sahiden biz kemik mi olacağız toprak olduktan sonra tekrar hayata geri mi döneceğiz, hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi diyen kişinin halini siz de biliyor musunuz? Muttali oldunuz mu? Dedi. Yani şu anda nerede olduğunu bilmek istikametinde. Ve Saffat suresinin 55. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Fettale'a fe re'ahu fi seva'il cahim. Fettale'a fe ittale'a. O zaman muttali oldu. Halini yakinen gördü. Fe o zaman böylece reahı onu gördü. Fi sevai ortasında el cahimi cahim cehennem. O zaman muttali oldu. Neye muttali oldu? Onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.

onu ateşin ortasında gördü. Cennettekiler birbirlerine anlatıyorlar olayı ve cennettekiler bu anlattıkları üzere o cehennemdeki kişinin haline muttali oluyorlar. Cehennemde kızgın ateşin içinde görüyorlar onu. Ve tabii hallerine çok hamd ediyorlar, çok şükrediyorlar. İşte sadece bu noktaya ulaşabilmek için, Allah'ın cennetine girmek için bir tek dilek kafi, Allah'a ulaşmayı dilemek. 56. ayet-i kerimeye ulaştık inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kale tallahi in kitte le turdin. Turdini. Kale dedi. Tallahi, Allah'a yemin olsun, in kitte, az daha oluyordu. Le elbette gerçekten turdine helak edecektin. Allah'a yemin olsun, sen az daha beni de gerçekten helak edeceksin. Helak edecektin, dedi. Allah'a yemin olsun ki, sen az daha beni de gerçekten helak edecektin. Yani cehennemin ortasında yanmakta olan kişi sadece birincisini değil, az daha ikincisini de cehennemlik edecekmiş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi hiç unutmayın. Bu cehennem kesitleri sizlere çok şey vermeli. Bu cehennem kesitlerinden Allah Teala'nın muradı sizleri Allah'a ulaşmayı dilemeye, ulaştırmak ve böylece hepinizi Allah'ın cennetine vasıl etmek, cehennem kaygısından sizleri kurtarmak. 57. ayet-i kerime, Saffat suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve levla nimetü Rabbi lekuntu minel muhtarîn. Ve levla eğer olmasaydı, nimetü nimet Rabbim, Rabbi Rabbim. Le elbette mutlaka kuntu ben olurdum. Min muhtarîn hazır bulunanlardan, hazır bulundurulanlardan. Şöyle oluyor netice, eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehennemin içinde hazır bulunanlardan olurdum. Mutlaka ben de hazır bulunanlardan olurdum. Nerede? Cehennemde tabii. Ne yapmış bu kişi? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve cehennem çukurundan kendisini kurtarmış. Allah'ın cennetine ulaşmış. Acaba ne demek istiyor? Rabbimin nimeti olmasaydı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu dilek Allah'ın onun üzerinde 12 tane ihsanına sebebiyet vermiş. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmış ve devrin imamının ruhu bir nimet olarak başının üzerine gelmiş. Bu noktadan itibaren kişi mutlak olarak ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Bu da ulaştırmış. O nimetle ulaştırmış ve cennetin en az 3. katını elde etmiş. Buradakiler de cennette, neyim nimetler cennetlerinde, orada ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanların standartları içinde gibi görünüyorlar. Ve Saffat suresi 58. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Efema nahnu bi meyitin. Efe artık öyle mi? Ma nahnu biz değiliz. Bi meyitin, ölüler. Artık biz bir daha ölecek değiliz. Öyle değil mi? Artık biz bir daha ölecek değiliz. Öyle değil mi?

orada kıyamet günü dirildikten sonra tekrar ölmek ve tekrar dirilmek diye bir şey artık söz konusu değil. Burada son olay, bir insan bu dünyada yaşar, kıyamet günü mutlaka tekrar dirilir. Zamanın geriye doğru dönmesiyle mutlaka dirilir. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar herkes dirilecektir. Ve mutlaka oraya, mahşer meydanına ulaşacaktır. Yer çekimi olan tek yer, mahşer meydanı, mutlaka oraya ulaşacaktır. Orası Allah-u Teala'nın bir hesap, mahkeme yeridir. Orada birinci defa sure öfürülecek. Zaman duracak ve geriye dönecek. İkinci defa sure öfürülecek. Birinci sure öfürülüşte yaşamakta olan herkes ölecek. Her zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Bu geriye gidiş sırasında kıyamet günü yaşayanlar bulundukları noktalarda hepsi ölmüş olacaklar. Daha evvel ölenler de zaten ölmüştür. Dünyada, bizim gezegenimizde ve başka gezegenlerde aynı anda bütün insanlar sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Ve bu birinci üfürülüş zamanın durmasını ve geriye doğru dönmesini ihata edecektir. Ve zaman geriye doğru gidecek. Bütün zamanlar boyunca yaşayan insanlar canlanacaklar. Mahşer meydanında herkes toplanacak. Bunların hepsi sura birinci üfürülüşünde. Bir defa daha sura üfürülecek, herkes ölecek. Bir defa daha sura üfürülecek, herkes yeni bir hayatla yeniden dirilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Saffat Suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla mevte tenel ula ve ma nahnu bi muazzebin. İlla hariç mevte tena, bizim ölümümüz, bizim mevtimiz. El ula, ilk. Ve ma nahnu, ve biz değiliz bi muazzebine, azaba uğratılacak olanlar, azap edilenler, azap görecek olanlar. Bizim ilk ölümümüz hariç. Bir evvelki ayet-i kerimede artık biz bir daha ölecek değiliz. Öyle değil mi? Diyor. İlla mevtetenen ula, dünya üzerindeki ilk ölümümüz hariç. O, bir defa öldük. Tamam. Bir daha ölmeyeceğiz. Diyor. Ve ma nahnu bir mazimin, biz azap görecek olanlar da değiliz. Nerede söylüyorlar bunu? Cennette söylüyorlar birbirlerine. Yani kıyamet günü yaşadık, ikinci ölümü, ikinci dirilmeyi yaşamışlar. Ve o ikinci ölüm ve ikinci dirilme orada indi ilahide. Onun için asıl ölüm dünya üzerindeki ölüm. Bu son ölüm ve dirilme birbirinin arkasından hemen vücuda geldiği için o ölümü hesaba katmıyorlar. Bizim ilk ölümümüz hariç bir daha ölmeyeceğiz diyorlar.

Bunu da aslında birinci ölüm dünya üzerinde. Birinci dirilme de dünya üzerinde. Sura birinci üfürüşünde kıyamet günü yaşayanların birinci ölümü, ondan evvel yaşayanların zaten birinci ölümleri tamamlanmış. Ve zaman geriye döndüğünde kıyamet günü yaşamakta olanların ölümüyle başlıyor olay ve geriye doğru yürüyor. Kıyamet günü yaşamakta, kıyamet günü herkes hayata gelmiş durumda ama kıyamet günü hayatta olanlar, yani hayatları kıyamet gününe rastlayanlar yaşadıkları devre, onlar canlı, dünya üzerinde canlıyken sura birinci üfürülmesiyle hepsi ölüyor. Onlardan evvel yaşayanlar zaten ölmüşler. İlk ölüm. Her zaman geriye doğru giderken ilk dirilenler kıyamet günü yaşamakta olanlar. Çünkü zamanın son noktasına en yakın olanlar onlar. Her zaman geriye doğru gittiğinde bütün zaman parçaları içinde yaşamakta olan insanların yaşadığı ana hayat geri döndüğünde hepsi canlanıyorlar. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün insanlar canlanıyorlar. Bulundukları yerlerde yer çekimi kuvveti olmadığı için hepsi birinci toplanma mahaline, yani mahşer meydanına ulaşıyorlar. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra ikinci defa sura üfürülüyor. Ve herkes ikinci defa ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Herkes ikinci defa diriliyor. Bu dirilmede herkes enerji bedenlerle bedenleniyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak hüviyette bedenleniyor. Ve bundan sonraki hayatları cennette geçenler şu anda Saffat suresinin bu ayetlerinde yer alıyor. Cehennemde olanları da cennette olanlara Allah Teala gösteriyor. Yani şu dünyada yaşarlarken herkes arkadaşının ne olduğuna baksın. Ona bu sahneyi hatırlatsın. Allah'ın dostları kıyamet günü Allah'ın cennetinde olacaklardır. Ve cehennemde olan diğer arkadaşlarını göreceklerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için cehenneme gitmişlerdir. 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza le huvel fevzül azim. İnne muhakkak haza bu. Le elbette gerçekten hüve o. El fevzül azim. En büyük kurtuluş. Fevzül azim. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir. En büyük kurtuluştur. Öyleyse bu fevzül azimin sahipleri kalp gözü zaten dünya üzerindeyken açılmış olanlar. İrşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilenler, o noktada hedefe ulaşmış olanlar, en büyük mutlulukları yaşayanlar elbette onlar olacaklardır. Ve 61. ayet-i kerime le misli haza fel ya meli amilun, li için misli benzeri, misli haza bu fe, böylece artık li ya meli yapsın, çalışsın, amel etsin, el amilune çalışanlar, amel edenler, artık amel edenler bunun fevzin azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar, bunun için çalışsınlar. Bu noktada fevzül azimi açıklamak zarureti doğuyor. Nedir fevzül azim? Fevzül azim, fevzlerin, kurtuluşların en üstünü, mükafatların en üstünü. Nedir bu azim mükafat? Bu azim mükafat, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi halidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, sizin iradeniz Allah'ın iradesine bağlanır
ve bir hakka tukatihi takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder ve irşat makamına tayin edilirsiniz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. İşte bu hedef Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikul evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Burada Fevzül Azim'in gerçek çehresi açık bir şekilde görünüyor. Başkalarına tabiyet bahşeden, başkalarının kendilerine tabi olduğu Kur'an-ı Kerim'le ispat edilen insanlar, sahabe ama kendilerine tabi olunan kişiler bunlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleri, yani irşat makamının sahipleri, yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli olanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlar içindir, diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki işte bu Fevzül Azim'dir. Unutmayın, Fevzül Azim'in sahipleri sadece sahabe değil, sahabeden sonra sahabeye tabi olanlardan da büyük kısmı tabi'in olmak şerefine ermişlerdir. Yani irşat makamına tayin edilmişlerdir. Çünkü ayet-i kerime onların da Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Bütün sahabe Fevzül Azim'e ulaşmak için çalışmışlar ve Fevzül Azim'e ulaşmışlar. Ve Saffat suresinin 62. ayet-i kerimesi E zalike hayrün nüzulen em şeceretüz zakkum. E mı? Zalike işte bu hayrün daha hayırlı nüzulen ikram olarak em yoksa veya şeceretü ağaç ez zakkumi zakkum. Nüzul yani Allah'tan indirilen ikram olarak bu mu yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Nüzul Allah'tan indirilen karşılık olarak. Bu mu? Yani Fevzül Azim'in sahibi olmak mı? Yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Cehennemde olanlar da bildiğiniz gibi zakkum ağacının meyvelerinden yemek mecburiyetinde ve zehir gibi bir şeyleri midelerine almak mecburiyetindeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, bu dünyada ya 50 sene yaşarsınız, ya 60 sene, ya 100 sene, daha fazla yaşadığınızı da kabul etsek, cennetteki milyarlarca sene sürecek olan sonsuz hayat, bu dünyadakine eş olamaz. Öyleyse bu dünyada geçirdiğiniz şu 50-60 seneyi en uygun standartlarda yaşamalısınız ki, geleceğinizi kazanasınız. Gelecek, Allah-u Teala'nın cennetinde yaşamak, baştan aşağı mükafatlandırılmak demek sonsuz bir şekilde. İhtiyarlamak diye bir şeyin orada mevcut olmadığını göreceksiniz. Orada sonsuza kadar enerji bedenlerle aynı yaşta kalacaksınız. Ve bütün bunlar Allah'ın cennetine girebilmek sadece şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın güzelliklerine muttali olmak, Allah'ın emirlerine tabi olmak ve teslimleri gerçekleştirmekle tahakkuk eder. Hayırlı olan elbette zakkum ağacı değil, orada cennette en güzel konaklama yerinde bulunmaktır. 63. ayet-i kerime Saffat suresi İnne cealna ha fitneten liz zalimin
İnna muhakkak biz cehennâha onu kıldık. Fitneden bir fitne, bir imtihan. Diyez zalimin zalimler için. Muhakkak ki biz onu zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık.

Zakkum ağacının zalimler için bir fitne olduğu, imtihan olduğu ifade ediliyor. Neden imtihan? Herkes yaptığının karşılığını mutlak olarak görecektir. Ama cennet veya cehennemde karşılık eşit değildir, misliyledir. Yani bu dünya hayatını yaşarken insanlar hangi standartlarda yaşamışlarsa onun karşılığını cennette veya cehennemde mutlaka alacaklardır. İşte o karşılık Allah'ın indinde önemlidir. Mükafat yüzlerce kat, binlerce kat olarak verilir. Sonsuz kat olarak verilir. Yani şu dünyadaki hayatımız 100 sene olsa, olsun 100 sene olsun, orada 100 milyar sene yaşamak söz konusudur. Demek ki milyarlarca kat fazlası bir güzelliği Allah Teala bahşediyor. Sonsuza kadar devam eden bir hayat. Ve artık ondan sonra bir daha ölüm yok. Sonsuza kadar devam eden o hayatın içerisinde eğer Allah Teala cennetin ve cehennemin göklerini çatlatacaksa, o zaman cehennemi de, cenneti de, içindeki insanları da zaten enerjiye çevirecektir. Ve başlangıç noktasına her şey geri dönecektir. Allah Teala 64. ayet-i kerimesinde Saffat suresini şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnneha şeceratun tahrucu fi aslil cahim. İnneha muhakkak ki o şeceratun ağaç tahrucu çıkar. Fi asli dibinde el cahimi cahim cehennem. Muhakkak ki o yani zakkum ağacı cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Ateşin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Cehennemin en dibinde kaya kuyusu var. Demek ki onun içinde de zakkum ağaçları yetişiyor. O korkunç meyvelerini yiyen dehşetli ızdırap çekiyor. 65. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim Tel uha ke ennehu re u suş şeyatin taluha onun tomurcukları meyveleri ke ennehu onun gibi ruusu başlar eşyatini şeytanlar onun meyvesi şeytanların başları gibidir. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Cehennemde şeytanlar da olacak tabii. Şeytanlar, cinler ve insanlar cehennemin ayrı ayrı bölümlerinde bulunacaklar. Şeytanların da cinlerin de gidecekleri yer, şeytanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Cinler içinse bir kısmının gideceği yer cehennemdir, bir kısmının cennettir. Tıpkı insanlar gibi hidayete erenler, hatta aralarından Resuller de var. Cin Resuller mevcut. Ama aynı zamanda büyüyle uğraşan, hüddamla uğraşan insanlar cinleri esir edip onları insanlara zarar vermekte kullanabiliyorlar. Böyle bir dizaynda bu zulmani insanlara veya şeytanlara tabi olan cinler, zulmani cinler, onların da bulunduğu yer cehennem oluyor.
şeytanlarsa tağutun bir bölümünü oluşturuyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. Hepsinin gideceği yer cehennem. Ayet 66 Saffat Suresi. Fe innehum le akilune minha fe mailune min hel butun. Ve artık böylece innehum muhakkak ki onlar le elbette mutlaka akilun yiyenler, yiyecek olan onlar yiyecek olanlar minha ondan fe o zaman böylece nailune doldurulan dolduranlar dolduracak olanlar minha ondan elbutuni karınlar muhakkak ki onlar mutlaka ondan yani zakkum ağacından yiyecek böylece onunla karınlarını dolduracak doyuracak olanlardır. Demek ki cehennemde de yemek yemek söz konusu. Ama ne yazık ki zakkum ağacının meyvelerinden yemek mecburiyetindeler. Tabii burası korkunç, işkenceli, acılı bir hüviyet kazanacaktır konunun. Orada zaten işkence olan bu sefil mahluklar, orada zakkum ağacından da yiyerek bütün boyutlarıyla huzursuzluk içinde yaşayacaklardır. Ve devam ediyor Safa suresinin 67. ayet kelimesiyle Sümme inne lehum aleyha le şevven min hamim. Sümme sonra inne muhakkak lehum onlar için vardır aleyha ona onun üstüne ne mutlaka şevben karıştırılmış min hamimin, kaynar sudan. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su karıştırılmış bir içkileri de. Burada muhakkak ki kaynar su karıştırılmış, hamim karıştırılmış içecek söz konusu. Muhakkak onlar için onun üstüne yani yedikleri zakkum ağacının meyvelerinin üstüne mutlaka hamim yani kaynar su karıştırılmış içecek vardır. İçtikleri zaman midelerini yakacak olan bir içecek. Hem zakkum ağacından yanacaklar hem de o içecekten yanacaklar. Allah Teala cehennem tarifini çok açık bir şekilde veriyor. Cehennemdeki yemekler, içkiler, bir de cennettekiler. Cennette kainatın en güzel içkileri, yemekleri söz konusu. Sarhoş etmeyen, bütün güzellikleri yaşatan en güzel meyveler, sebzeler, her şey. Ama cehennemde zakkum ağacıyla sadece hamim. Yani kaynar su karıştırılmış olan içecekler. Ve 68. ayet-i kerime Sümme inne merci'uhum merci'ahum le ilel cehim. Sümme sonra inne muhakkak merci'ahum onların dönecekleri yer dönüşleri le elbette kesinlikle ile cahimi cehenneme. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Burada Allah-u Teala dünya üzerindeki bir hayattan bahsediyor olmalı ki zakkum ağacından yiyeceklerdir diyor.
Zakkumajcının bulunduğu yer cehennemin dışında olamaz. Cehennemin dibinde diyor çünkü Allah Teala. Cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır diyor. Fi asli. Cehennemin dibinden tekrar cehennemin kendi katlarına döneceklerdir. Yemek yemek için en dipteki kata iniyorlar. Buradan çıkan mana o oluyor. Orada karınlarını doyurduktan sonra yeni bir ızdıraba duçar olduktan sonra tekrar dönüşleri gene cehennemedir. Ve 69. ayet-i kerime inne hum elfev aba ena aba e hum dalline innehum muhakkak ki onlar alfe elfev buldular aba ehum onların ataları babaları dalline dalalette olanlar muhakkak ki onlar babalarının atalarını dalalette buldular. Ve tabiatıyla o dalalette olan babalarının sözlerine tabi oldular. Onlar da dalalette kaldılar. Yani babaları Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlardı. Ve bu sebeple babalarının öğrendikleri de aynı şey olduğu için onlar da babalarının yaptığını yaptılar ve cehenneme gittiler. Ve şöyle buyuruyor Allah Teala 70. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim fehüm ala asa rehim yuhreun fe o zaman hüm onlar ala üzerinde asa rehim onların izleri yuhreun koşuyorlar. Onlar onların yani babalarının izleri üzerinde koşuyorlar. Yani koşuyorlardı. Babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Babaları hangi yolu takip etmişlerse, putperestler, ateşe tapanlar, şeytana tapanlar, Allah'ı bırakıp da başka şeylere tapanlar, onlar da babaları öyle yaptılar diye babalarını buldukları şey üzerinde hayat attılar. Onlar da babaları gibi Allah'a değil de başka varlıklara tapıyorlardı. Ve tabii Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hepsi dalaletteydi. Ve 71. ayet-i kerime ve lekat dalle kablehum ekserül evvelin ve andolsun ve lekat dalle dalalette oldu kablehum onlardan önce ekseru çoğu el evvelin evvelkiler. Andolsun ki onlardan önce evvelkinlerin çoğu da dalalette idiler. Evvela şunu bilelim sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde hangi zaman parçasında olursa olsun, ne kadar millet olursa olsun, her zaman parçasında, her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardı. Külli kavmin min resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde mutlaka bir resul vardı. Çoğunluk ne yazık ki o resule değil. Babalarının devam ettikleri statüde ki insanlara itaat ediyorlardı ve de tabiatıyla putlara tapıyorlardı, ateşe tapıyorlardı. Ama Allah'ı kendilerine Tanrı itaat etmemişlerdi. Ve bu sebeple
onların büyük çoğunluğu her devirde muhakkak cehenneme gitmiştir. Bu devirde de durum değişik değildir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini dikkate almıyor. Kurtuluş, Allah'a ulaşmayı dilemekte olmasına rağmen, insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekte ısrar ediyorlar. Bir takım insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engellemeye çalışıyorlar. Ve tabii onlar da dalalettiler. Engellemeye çalışanlar da dalalettiler. Onları uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de dalalettiler. 72. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْزِر۪ينَ وَلَكَدْ فِيهِمْ olsun اَرْسَلْنَا biz gönderdik ف۪يهِمْ onların arasına onlara مُنْزِر۪ينَ nezirler, uyarıcılar. Bütün kavimlere Allah Teala uyarıcılar gönderdiğini söylüyor. Bu uyarıcılar mutlaka Allah'ın Resulleri. Ve nereden biliyoruz onların Resulleri olduğunu? Eğer iki ayeti birbiriyle karşılaştırırsak, şunu göreceğiz. Allah Teala bir ayette nezir diyor, diğerinde resul diyor. Ayetlerin birinde diyor ki Allah Teala Mülk 8 9 10 onlardan bahsediyor, o insanlardan. Mülk 8 9 10'da Allah Teala'nın ifade ettiği şey, kıyamet günü akın akın bölük bölük cehenneme ulaşılır. Cehennem bekçiler onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Allah'ın ayetlerini size okuyup. Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Bir. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki. Ve biz sizi dalalette görüyoruz dedik diyor. Eğer şöyle bitiyor sözleri, eğer biz akletmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmiş ve akletmiş olsaydık, yani idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Zümer 71'de de Allah Teala diyor ki kıyamet günü kapılara ulaşan, cehenneme girecek olanlara cehennem bekçileri derler ki size sizden olan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya geleceğinizi, buraya geleceğiniz konusunda sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Onlar da derler ki uyardılar, geldiler. Ama azap üzerimize hak oldu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi burada inşallah tamamlandı. Görüyorsunuz ki bütün devirlerde hep Allah'ın Resulleri ve nezirleri hep bulunmuşlar ve insanları mutlaka ikaz etmişler. Ama bütün devirlerde insanların büyük kısmı mutlaka Allah'ın yoluna girmemişler. Girenler de girdikten sonra sapanlar da gene bir miktar insan. Neticede Allah'ın yolunu yol olarak seçenlerin sayısı her devirde küçük bir grup oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok hamd ve şükür etsek azdır ki bizler o küçük grupları oluşturanlarız. Allah'a ulaşmayı dileyen ve kurtuluş reçetesine tamamen ittiba edenleriz.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inşallah bu akşamki Kur'an tefsiri dersimiz, konumuz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi

acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Elif'e bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz.

Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa, o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı kudursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve rayına, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı İki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara, nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı? Dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezasının içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı mustakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizi birlikte kıldı. Bir yarenlikte, bir sohbette. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Siz sevgili kardeşlerimiz, ve bizler bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta da biz varız. Ve de kalplerimiz sımsıkı bağlarla birbirlerine bağlı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Unutmayın, bizim beraberliğimiz Allah için bir beraberlik. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluşturuyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki böyle bir imkanı Allah-u Teala bize bahşetti de birlikte olduk. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği.

güzel ulaşıyor şuraya kalbimize. Sıcacık bir muhteva içerisinde sevginizin ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün güzellikleri Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere birlikte yaşatıyor. Allah ile beraber olduktan sonra, kalp kalbe gönül gönlü olduktan sonra sizlerle birlikte daha eksik ne kalır ki sevgili kardeşlerim? Sevginin yeşerttiği bir ummanın içindeyiz. Bir renkler cümbüşü, bir güzellikler demeti, bir mutluluğu yaşamak. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünüyoruz. Bir elmanın iki yarısı ve Allah. Bir üçlü oluşturuyoruz. Sizler, bütün bizi dinleyen, lütfedip dinleyen sevgili kardeşlerimiz. Kim bizi dinliyorsa o bizim kardeşimizdir. Ve onlarla mutluyuz. Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yalnız sevgiye dayalı bir bütünün iki parçası. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor. Nefret etmemizi istemiyor. Aramızda nizaya, kavgaya, anlaşmazlığa yer olmamalı. Biliyorsunuz bize çok öfkelenenler oldu. Ama bu davranışları bizi onlara düşman kılmadı. Biz onlara hiç düşman olmadık sevgili kardeşlerim. Hep Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin söylediklerini hatırladık. Biz de aynı şeyi söyledik. Kendisine bir kötülük yapıldığı zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri hep aynı şeyi söylerdi Allah-u Teala. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın bir nebisi olduğunu, peygamberi olduğunu bilselerdi, buna iman getirselerdi, herhalde öyle olmayacaktı. Ama bilmedikleri için yanlış yaptılar sevgili kardeşlerim. Ona karşı kötü davrandılar. Ama o onları hep sevdi. Hiçbir zaman sevgisi eksilmedi. Toplum üzerinde hep sevgisi devam etti. Ömür boyu devam eden bir sevgi, beraberlik. Muhterem kardeşlerim, işte her şeyin en güzeli kalplerimizin beraber olmasıdır. Allah-u Teala bize mutluluk ulaştırıyor. Biz de sizlere ulaştırıyoruz. Saadeti beraberce yaşıyoruz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sevgi halesi içinde hayatı yaşamak. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayat her gün adım adım tükenen bir nesne. Geri dönmüyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece tabii. Yoksa kıyamet günü zamanın tersine çalıştığını göreceğiz. Gelecekten geçmişe ulaşan bir zaman faktörü söz konusu olacak. Ve bütün insanlar zaman kendi hayatlarında

adapte oldukları noktaya ulaşınca canlanacaklar. Mahşer meydanında toplanacaklar. Hepimiz orada olacağız. Kendi hesaplarımızı görmek üzere. Kendi hayat filmimizi görmek üzere. Üstelik de bu hayat filmi, yani rakamlı kitap, Allah-u Teala'nın tabiriyle bütün insanlar için bir ibret aynasıdır. Doğuşumuzdan ölümümüze kadar neler yaptıysak hepsi Kiramen Katibin melekleri tarafından üç boyutlu filme alınıyor. O gün, kıyamet günü, mahşer meydanından sonra gideceğimiz indi ilahide hepimiz kendi hayat filmlerimizin başında olacağız. Ve bize böylece rakamlı kitabımız gösterilecek. Kitaben merkumen diyor Allah Teala. Diyor ki ebrarın kader hücreleri illiğindedir rakamlı kitabı. Fücarın ise sicindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğin var. Zemin kattan 7 kat aşağıda sicin var. Cehenneme gidecek olanların hepsinin kitapları sicinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim dostumuzsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı sicinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Kim Allah ile bir sıcak ilişki kurmayı düşünmezse, asıl ifadesiyle çok basit bir şeyi gerçekleştirmezse, bu bahsettiğimiz şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbi, bunca asırlar boyu senin evliyaların olmuş. Ermiş evliyalar. Sana ermiş olan evliyalar. İşte ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak ve ermiş evliya olmak istiyorum. İşte bunu diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Ermiş evliya olmayı herkes evliya mı? Yahu bu zamanda evliya mı olurmuş? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte türbeleri de var. Onlara gidip insanlar bir şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Diyorlar ki ben bugüne kadar Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Bana şöyle şöyle şöyle bir şeyler versin diye. Ama vermedi. Benim taleplerim kafi gelmedi. Sen de benim için dua eder misin Allah-u Teala'ya diye. İnsanlar gidiyorlar ya yatırlara, yatır diyorlar hani. İşte evliyalar o zaman varmış diyorlar. Şimdi bu zamanda evliya mı olur? Halbuki bilmiyorlar ki herkes Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın evliyası olur. O kadar net ve açık ki sevgili kardeşlerim. Evliya olmak Allah'a kul olmak demek. Allah'a kul olmaksa Allah-u Teala'nın temel emri, herkesin Allah'a kul olmasını istiyor ve selam. Nasıl olacağız? O kadar basit ki sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki anlatması bile, bu kadar kolaylığa rağmen neden insanlar kitle halinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorlar da evliya olmuyorlar diye biz hayret içindeyiz. Bunca senedir size sevgili kardeşlerim 30 yıl, 30 yıl hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o Allah'ın evliyası olmuştur. Peki, nereden biliyoruz? İşte beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenemû tâgûte en yabudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için. Sahabe için kullanıyor Allah Teala bunu. Onlar tâgûta kul iken, tâgût insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanın kulu iken, insan şeytanları ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sonra onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş sahabe? Şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Çünkü Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarım tabiri onun tabiri. Bütün sahabe için bunu kullanıyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler ve benim kulum oldular diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Yani Allah'ın evliyası olur. Allah'a kul olan herkes, kul olduğu andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Peki bu kişi Allah'a ermiş midir ki evliya olmuş? Hayır. Allah'a henüz ermemiştir. Ama 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Evet, yanlış anlamadınız. O kişi Allah'a ulaşmayacaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım, gelin yağma Hasan'ın böreği, her şey bedava. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Açacaksınız ellerinizi yukarıya Allah'a, ya Rabbi diyeceksiniz, ben, şu bendeki ruh var ya, o ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki ölmeden evvel ulaştır. Farz kılmışsın üzerime, öyleyse ben de mutlaka ulaştırmak istiyorum. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani şu dünya hayatını fizik vücudun yaşarken ey ruh, sen Allah'a ulaş. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Sen de diyor kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşırken geçirdiği
kademeler. Birisi nefsi, mutmainne, birisi radiye, birisi mardiye. Mutmainne, doyuma ulaşmak demek. Allah ile olan ilişkilerinizde kademeler, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. 7 kademeyi oluşturur. 7 kademe, 7 tane gök katına tekabül eder. Ve de bunlar için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Allah Teala size bunları bedava yaptırıyor. Yani bir başka ifadeyle her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkesi demekle herkesin ruhunu kastediyoruz tabiatıyla. Biz insanların Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacak bir tek emanetleri var. O emanetin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sarf-ı nazar ettiler. Emaneti kabul etmediler. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Bir insanın cahil olma ve nankör olma vasıfları burada geçtiği cihetle gördüğümüz odur ki Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti kabul eden müessesenin bir ikiliden oluştuğunu anlatıyor bize. Bir, şu gördüğünüz fizik vücut. İki, bu fizik vücutla beraber cahil ve nankör olan nefs. İki tane ev sahibi var ruhun. Asıl ev sahibi mekan olan şu fizik bedendir. O bir mekandır. Temiz tutun sevgili kardeşlerim mekanınızı. İkincisi nefs, her gece uykuya daldığınız zaman sizden ayrılan, kendi aleminde yaşayan, berzah alemine gidebilen, bütün kainatı gezebilen bir nefsiniz var. Sonra da Allah'ın size üfürdüğü ve siz hayattayken Allah'a mutlaka geri gönderilmesi icap eden bir de ruhunuz var. İşte böylece ruh adı verilen emanet, fizik vücutla nefsin beraberliğindeki bir ev sahipleri grubuna ulaşıyor. Fizik vücut ve nefs ruha ev sahipliği yapıyorlar. Allah Teala bu ayetle de aslında bir üçlüden bahsetmiş oluyor. Ruh, nefs ve fizik vücut. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında mutluluğunuz bu kadar basit bir standart içerisinde cereyan edecektir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır. Peki Allah'ın seçmedikleri var mıdır? Vardır tabii.
Her kim kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse yetmez. Dilememekle birlikte başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men ederse. İşte o kişi diyor Allah-u Teala, onları seçmem diyor. Onlar seçilmezler. Bir defa daha tekrar ediyorum kimlerin seçilmediğini. Sadece onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bununla kalmazsa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan saptırırsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırsa, işte o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama bu seçilenlerin de çok küçük bir kısmı, mutlaka %10'dan daha aşağıda bir kısmı, sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler küçücük bir azınlıktır. Burada Allah Teala bir işaret veriyor bize. Bu işaret insanların büyük kısmının cehenneme gideceği konusunda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o müşrikler sevgili kardeşlerim. Kim bu müşrikler? Puta mı tapıyor bu insanlar? Yok. Ama müşrik. Peki kabahatleri ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a yönelmek, ameni olmak, mümin olduktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onu cehennemden kurtaracak olan bir hüküm ifade eder. İşte burada insanların fırkalara ayrıldığını görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir sual soruyor. Evvela Sebe 20'ye beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulan bir tek fırka var. Bu müminleri oluşturan bir tek fırka hariç
Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ayet-i kerimesi inzal olunca sahabe peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e şu sualı sordular. Kaç fırka ey Allah'ın Resulü? 73 buyurdular peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kaç fırka kurtulacak? Sadece bir fırka. Fırkanın ismi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. İşte sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün yapılan araştırmalar 72 tane fırka tespit edebildi. Her türlü yanlış anlayışın içinde olan 72 fırka. İşte insanlar aslında 72 fırka olarak şu anda yaşamaktalar. Ama her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha erecek olan bir küçük fırka oluşmuş durumda. İşte bu küçük her kavmin içinde bulunan, bu küçük fırkaların, her dinin içinde bulunan, her milletin içinde bulunan bu küçük fırkaların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Ve sayıları hiçbir devrede insanların %10'una ulaşamamıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bizler o fırkadanız. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları. Mihr Güneşi'nin meşaleleri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti sevgili kardeşlerim. Bu ilimle mücehhez kıldı. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'tan alan ve sizlere ulaştıran bir vasıta. Hepsi o kadar. Biz de hepiniz gibi sadece bir insanız. Allah Teala bizi seçmiş, bize ulaştırmış ilmini. Bu devirde mühür bizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir talebi yok hiçbirinizden. Yalnız mutluluk. İşte bunun için kaidesini koymuş. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Ama sadece bir dilekle ruhumuz Allah'a ulaşır mı gerçekten? Evet, gerçekten ulaşır. Hiç endişe etmeyin sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, ama şuradan kalbinizden sımsıkı bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Sımsıcak bir talep. İsteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Kalben isteyeceksiniz. Bir insan sözden söylemiş, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama kalbi buna katılmamışsa, o kişinin söylediği sözün Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Kalben Allah-u Teala'dan bunu istemek zorundasınız. Ne demek istiyoruz? Bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na
çıkarken bir kısım ona tabi olanlardan bir kısmı savaşa iştirak etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onlarla karşılaştığı zaman dediler ki, biz aslında seninle beraber savaşa katılmayı isterdik ama engellerimiz vardı. Bu engeller sebebiyle gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu münafıklar için diyor ki, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. İşte ne demek istediğini anladınız Allah Teala'nın. Kalplerinde olmayan bir şey demekle ne demek istediğini. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, o zaman Allah sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a ulaşmayı derse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Mürşide ulaşmadan evvel daha. Belki birçok insan size mürşide ulaşmadan kimse cennete giremez der. Bu doğru değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya dair şuradan kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırabilirse, bu talep oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın cennetine eğildir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi öyle ki mürşidine ulaşamadan öldü. Söyledi, ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçekten diledi. Ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Yaşarsa Allah-u Teala mutlaka onu önce mürşidine ulaştıracak, tabiyetini sağlatacak. Mürşidine ulaştırdığı zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ertesi gün öldü. Gideceği yer gene cennettir ama bu sefer daha üst cennete, ikinci kat cennete girecek. Birinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'a ulaştıramadan ölenler. İkinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmış olup da ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölenler. Peki üçüncü kat cennetin sahipleri ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Her ne kadar biz ruhlarını Allah'a ulaştıranlar diyorsak da aslı bu değildir konunun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Hepiniz için böyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah garanti ediyor. Ey benim aziz kullarım diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız, ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhlarınızı kendime ulaştıracağım diyor. Ve sizi üçüncü kat cennetime alacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte böylesine Allah-u Teala'nın bir garantisi varsa daha güzel bir yarenlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? O sizi çok ama çok seviyor. Biz de sizi onun nuru altında, onun ışığı altında çok ama çok seviyoruz. Ve gayemiz tek, hepinizi Allah'a ulaştırmak. Asıl ifadesiyle hepinizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak.
İşte bu sizi Allah'ın katında mutlak saadete ulaştıracak olan tek yoldur. Bir ikincisi yok. İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi mutluluk dileklerimizle Allah'a ulaşmayı dileyin de Allah sizi mutlaka 3. kat cennetine ulaştırsın dualarımızla tamamlıyoruz. Cennete ulaşmak bu kadar kolay, bu kadar basitken sırf bu Kur'an hakikatini bilmedikleri için cehenneme giren, gidecek olan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Milyarlarca, affedersiniz. Ve de sadece Allah'ın bu büyük hakikatini bilmedikleri için gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kendilerine yazık etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle bu sohbeti inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala sizlerle yarenlik etmek imkanını bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu sohbetimizi, yarenlik sohbetini burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da 7 safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın 5 şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَوْضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar. Tatmin olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran, bir tek dilek vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz, gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir. Bir taleptir. Bir dilektir.
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak bunlar ibadettir. Ve görüyoruz ki İslam'ın 5 şartı zikir ibadetini de almıyor. Zikir ki ibadetlerin en büyüğü. Allah Teala diyor ki vele zikrullahi ekber. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki utluhiye minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı. Ama ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. 'Elif' ve 'Dal'. Kelimenin kökü bu. Abd. Abid, ibadet aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış. 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar. Öyleyse sahabe şeytanı kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytanı kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımı. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan
kurtulamaz, Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbine ulaşır. Ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk Mümin 15'te ifade ediliyor. Refi'ü derecati zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruha ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâhu, dilediği kişinin üzerine, yani başının üzerine, min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah Teala. Li yunzire yevmet talab. Allah'a mülaki kılma gününe kişiyi ulaştırmak

bir gün üzere inzar etmek için, ihtar etmek için yevmüt talak. Milaki olma günü, Allah'a ruhun ulaşma günü. Allah Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yulkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşa'ı, dilediği kişinin ye min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada gene Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir, hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde o kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor, kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi, bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması, Allah-u Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması, mesela göğsünden kalbine nur yolu açması, o kişinin zikir yapması, nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması, sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu, kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. O tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi, bu Allah'ın kulu, bu kula Allah-u Teala başının üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk, Fecr suresi 29. ayet-i kerime, Fethuli fi ibadi.
Allah Teala Fecr 27, 28, 29 ve 30'da şunları söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Açıkça Allah Teala nefsten bahsediyor. Emmare birinci kademe, levvame ikinci kademe, birinci gök katı, ikinci gök katı. Mülkime üçüncü gök katı. Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefsi emarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levvame mülhime mutmainne. Üç kademi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh. Nefs de mutmainne de. Allah'tan razı ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci'i ila Rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman idhal ol. Gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrası da var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yine fizik vücuda hitap ediyor. İşte Fethuli fi ibadi kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişi

Sonra mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak. Üçüncü kademe. İnsan hayatındaki üçüncü safha. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi züht makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yeri daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün üçte ikisini geçerse, yarısını değil, üçte ikisini geçerse, o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnema yahşallâhe muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı huşu duyar. Allah azizdir, gafurdur. Burada Allah Teala Allah'a karşı ulemanın huşu duymasından bahsediyor. Burada insanlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

Bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa

Fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kademede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiredir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki zürriyete men hamelna meanuh innehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ulvi makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah-u Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Birinci kullukta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İkinci kullukta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Üçüncü kullukta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kullukta fizik vücutlarını, beşinci kullukta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde dördüncü kulluk Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men amennâ me'a Nuh. Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Bu Allah Teala'nın muhlis kulları, ihlas makamının sahipleri, 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bir evvelki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah-u Teala'ya şükreden insan daimi zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah-u Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın munis kulları diye Allah-u Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kerimesi. Ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da Arda yâri suha, dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala. Kılacağım ibadiyet salihun, salih kullarımızı varis kılacağım. Ve lekad ketebna fi zeburi, zeburun içinde andolsun ki yazdık ki min ba'di zikri, zikirden sonra ennel muhakkak ki arda, arza, yarisuha, varis kılacağım, vadiye salihun, salih kullarımızı. Arza, salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekad ketebna, andolsun ki biz yazdık fi zeburi zebure, zeburun içine zebure, min ba'di zikri, zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra Zebur'a yazdık diyor. Arza, salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde 7 safha olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta 1. kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle 2. kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 3. kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşınca 5. kulluğun sahibi olur. Munis olur. 6. kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Ve neticede salah makamına gelir. Günahları örtülür. Günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine salah nuru verilir. Ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salah makamı 7. makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu 7 rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. 7 kat gökyüzü, 7 kat yerler, 7 kademe kulluk. Allah'a kulluk etmenin kademesi olmaz. İbadet etmenin kademesi yok. Az ibadet edenler, çok ibadet edenler, orta ibadet edenler gibi kafadan bir ayrım yapılsa da bu bir şey ifade etmez. Ama Allah-u Teala'nın kul olma müessesesi bu ayetlerden oluşan 7 kademeyi içeriyor. Öyleyse bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler, 1. kulluğun sahibidir. Sonra 3. basamak, mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, 2. kulluğun sahibidir, 2. defa kul olur, daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, 3. seviyede kul olur kişi, ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder, 4. kul olur. 4. defa kul olur Allah Teala, 4. kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder, 5. kulluktadır.
Muhlis olur, altıncı kulluktadır, tövbe-i nasuhun sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder, yedinci kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan recem bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'llezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda insanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz hız sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşanmakta olunan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. Sizlerin düşünceniz de sonsuz hızın sahibidir. Ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz ama o yer sizin bulduğunuz yerden çok uzak. Mesela ayda olmayı düşündünüz. Düşünmek için sarf ettiğiniz bir saniyelik bir zaman zarfında düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse uzaklık ne olursa olsun zamandan aynı parçayı almak suretiyle düşünce hareket halinde olur. İşte bu düşünce, bu hız zamanı sıfırlayamaz. Hiçbir mahluk zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir samanyolu yoktur. Samanyolunda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam, nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız, orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır. ama başka bir alemdesiniz. Nasıl altı tane alem iç içeyse, berzah alemi de bunlardan biridir. Siz, berzah aleminin tanıtıcı vasfı, her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsinizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsanlar, insan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttur, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasretler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede gelen bir yanlış bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından, az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah-u Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir, Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman bir, bayıldığınız zaman iki, öldüğünüz zaman üç. Bu üç şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsinizle ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında, tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle, ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. Ruhun üfürülmesine karşılık nefsiniz seva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha." Şems 8, kat eflaha men zekaha. Şems 9, Şems 7, 8, 9 da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu seva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve seva etmiş, seva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş. Ona diyor Allah Teala takvası da fücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye olunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye kuduyu incelemeye girdiğimiz zaman şu büyük hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökeninde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır. Nerede kaos varsa kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim onlarla iyi geçirmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Nefsimiz bizim kötülükleri ve huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine tabii yenik bir insandan bahsediyorum.